İçine dert olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak, hiçbir şey sorma işim. İçine oturacak vedasız ayrılışım. Adını kahpe koydum,

Yokluğun müebbet hasretin adam. Kırdı kalemle bu ayrılık. Sensizlik çok soğuk, üşüyorum. Dört bir yanım kan revan içinde, yaralıyım. Dermanım yok, sen vardın benim için. Sen de gittin, ben de bittim.

bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa, bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara, taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrak.

Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket,

Ziyan, seni sana anlatan kelimeler hesap soruyor bugün. Seni özledim bak, yetmez mi kadar gülüm? Aşkı bir şarkı yaptım, kulaklarına işledim. Ah be güzelim, bir gün olsun vazgeçmedim. Özledim her şeyini, özledim beni sevmeyen o yâri. Özledim, özledim.

sevmedin sen, hiç mi sevmedin sen? Oyun mu oynadın sahi benimle? Bu kadar benden yeter. Aşkının üstüne çok parçalar yazdım. Birini bile dinlemedin umarım. Ama bunu dinle, bu en

0: Burası Radyo Lider İzmir.
1: Seversin, sevdiğin seni sevmez. Gider, başka birine aşık olup, başka birini sever.

çılgına ulaşamayacaksın. Hatırlar mısın? Zamanında sen benim aşkımı, sen benim sevgimi, sen benim yüreğimi Ataköy'de bir kata, Tarabya'da bir yata, bir de beş para etmez bir cep telefonuna satıp giderken sana iki çift söz söylemiştim. Bir gün her ne pahasına olursa olsun ben de senin aşkının bedelini ödeyip satın alacağım demiştim. İşte o gün geldi çattı. Gözlerini iyice açtığında başucunda eflatun bir zat bulacaksın. Yine hatırla.

kırmış, aşkım, canım, erkeğim demiştin. Şimdi ise o zarfı açtığında gözlerin fal taşı gibi açılacak, yerinden çıkacak. Çünkü o zarfın içinde senin dün geceki aşkının bedeli yatıyor. Sen benim gönlümde, sen benim gözümde, beş kuruş bile etmezsin ya. Şimdi

Her şey yapılabilir bir beyaz kağıtla. Uçak örneğin, uçurtma mesela. Altına konabilir bir ayağı ötekilerden kısa olduğu için sallanan bir masanın. Veya şiir yazılabilir. Süresi ötekilerden kısa bir ömür üzerine. Bir beyaz kağıda her şey yazılabilir. Senin dışında. Güzelliğine benzetme bulmak zor. Sen iyisi mi sana benzemeye çalışan her şeyden. Bir gülden, bir ilk, bir sonbahardan sor. Belki tabiattadır çaresi senin bir çiçeğe bu kadar benzemenin. Ve benim bilincin asırlı bir bahçıvan çaresizliğim. Anlarım bitkiden filan ama anlatamam. Toprağın güneşle konuşmasını sana çok benzeyen bir çiçek yoluyla. Sen bana ışık ver yeter, ben de filiz çok. Köklerim içimde gizlidir, gelen giden açan soran bere budak yok. Bir şiir istersin, içinde benzetmeler olan. Kusura bakma sevgilim, heybem de sana benzeyecek kadar güzel bir şey.

Uzun bir yoldan gelen tedariksiz katıksız bir yolcuyum. Yaralı yarasız sevdalardan geçtim. Koynumda bir beyaz kağıt boşluğu. Her şeyi anlattım, olan olmayan, acıtan sancıtan. Bilsem ki sana varmak içindi bütün mola sancıları, bütün stabilize arkadaşlıklar. Daha hızlı koşardım, sever adım gelirdim gözlerinin mercan maviliğine. Sana bakmak suya bakmaktır. Sana bakmak bir mucizeyi anlamaktır. Sana sola bakmadan yürüdüğüm yollar tanıktır. Aşk sorgusunda şahanem, yalnız kelepçeler sanıktır. Ne yazsam olmuyor çünkü bilenler hatırlar. Hem yapılmış hem yapma çiçek satanlar bahçıvanlar değil tüccarlardır. Sen öyle göz, sen öyle toprak ve güneş ortaklığı. Sen teninde cennet kaygınlığıyken sana şiir yazmak ahmak.

Bir tek söz kalır dişlerimin arasında. Ben sana gülüm derim, gülün ömrü uzamaya başlar. Verdiğim bütün sözler sende kalsın isterim. Ben sana gülüm derim, gül sana benzediği için ölümsüz. Yazdığım bütün şiirler sana başlayan bir kitap için ön söz. Sana bakmak bir beyaz kağıda bakmaktır. Her şey olmaya hazır. Sana bakmak suya bakmaktır. Gördüğün suretten utanmak. Sana bakmak bütün rastlantıları reddedip bir mucizeyi anlamaktır. Sana bakmak Allah'a inanmaktır.

insanlara prangalanmış bir yüreğin esiri misin? Ve canı burnunda bir adamın ölüm sebebisin sen. Hiçbir şey yokmuş gibi davranan, sustukça susan, vurdukça vuran, kaçtıkça kaçan, alçaldıkça alçalan, kalleş bir yüreğin pusu gözlerisin sen.

kalemim kırıldıysa yüreğinden, bir daha yazmayacaksa ellerinden, görmeyecekse gözlerinden, sanma vurulurum, sanma yıkılırım, merak etme sevmelerimden, dağılmam gönül hücremde ben. Aram kokulum, özledimse özledim, yalan soydum, sevdimse sevdim, yumrukladıysam duvarları, kanattıysam parmaklarımı, çıkmaz yolum, sana ne, kime ne, deli

tarih böyle devam etmeyecek. Yaşanan tarih böyle gitmeyecek. Bir gün sen yazacaksın. Denizdin kalbimde, güneştin gözlerimde. Çok söylemek istemiştim de söyleyememiştim diye. Aykıracaksın, buzdan yüreğini taştan taşa çalacaksın. Kafanı 40.000 parçaya ayıracak, aklını fikrini yitireceksin. Görmek için gözlerim

gönül eskisi. Darda kalmış bir yüreğim, gözleri yakan acı iltisiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Hasretin asıl ismi, kavuşamayan, kavuşsa da asla buluşamayan, kan revanda kalan bir yüreğim, sevgi iltisiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Ben bir kader mahkumuyum. Tesbih çekerim, volta dönerim.

şimdi. Aldırma. Kır kalemi şimdi. Sanma yerim bükülürüm. Sanma ölmekten geri gelirim. Çek o kara göz.

ve son aşkımdın gençlik yağında. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: hoşta varsa, unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa, düşmez kalkmaz bir Allah, unutma sakın evlat. Sev bütün insanları, say bütün insanları, kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancıl ol, düşün öbür dünyayı, bir karıncayı bile incitme sakın evlat. İnsan ol evlat.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

reklamlar. Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

mir affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

0: Sefam olsun.
1: Çocuk çok tatlı bir çocuk. Girginliği güzel. Sesi güzel, nameleri güzel. Vallahi tanıdığıma çok sevindim. Kurban Tekir. Olayım.

0: Reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

bunca yıl herkesten kaçtım, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtım.

0: Radyo Lider İzmir.
1: Türkiye'nin devisi Cansever'le birlikteyiz. Cansever ve Kayıpçayır düetlilerim hayatım sizlerle.
2: İşte bu da benim hikayem.

dikendi üstüme. Beni benden başka kimse tutamaz. Sır gibi kayboldum kendi içimde. Beni benden başka kimse bulamaz. Beni benden başka kimse bulamaz.

şahanem. Ben yaşadım, ben gördüm, yok bir bahanem. Öyle sırla dolu ki benim hikayem. Beni benden başka kimse yazamaz. Beni benden başka kimse yazamaz. Kimse yazamaz. Kendimi ben gömdüm kendi kabrime. Orman yangınlarını örttüm üstüme. Boş yere bakmayın sönmüş külüme. Beni benden başka kimse yakamaz. Beni benden başka kimse yakamaz.

seni nasıl sevdiğimi çok iyi biliyorum ama asıl mesele, asıl mesele nasıl sevmeyeceğim onu hiç bilmiyorum. Ya gel anlaşalım.

çaresiz, mecburum yaşamaya. Böyle sensiz çaresiz, mecburum yaşamaya. Mecburum yaşamaya, mecburum yaşamaya.

Her şey çok güzeldi o zaman. Çok şey değişti ama istediğim gibi olmadı. Bir şeyleri kazanırken bir şeyleri kaybettiğimi gördüm. Yalnızlığımı gördüm her gün artan. Büyüdüm de ne oldu sanki? Büyüdükçe küçüldüm, utandım. Belki de çocuk kaldım, büyüyemedim. Belki de o yüzden sevgide mutlu olamadım. Ah, her acıyı çekmek zorunda mıydım? Şimdi yaşadığım şeyler bana boş, anlamsız geliyor. Çocukluğuma diyorum. Sığınmak istiyorum bir yerlere. Çocuk olmak istiyorum. Çocuk olmak istiyorum. Ve öyle kalmak istiyorum.

takvim eskittim yüreğimde. Ve kaç kere küfür ettim sensiz geçen her güne. Savaştan yeni çıkmış bir ülke misali, her yanım yıkık ve bir o kadar dağınık.

0: Reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: Murat'la gönülden gönüle.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

Boş ver. Boş ver umursama gitsin. Çünkü hayat seni değil. Sen hayatı üzmelisin ki. İşte bu yüzden de altını çizdiklerin üstünü de çizmelisin. Biz dosta selamı da biliriz, yâre sevdayı da. Ama yeter ki dost yürekli.

Öyle bir ışık tırsan sen, öyle bir kapansın kapılar, sular durulsun.

Cümleten selamünaleyküm, hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle. 87.5 Lider FM'de Murat ben. Hepinize, cümlenize sevgiler, selamlar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim, sizlere de sevgiler, selamlar. Rabbim hepinize sağlık, sıhhat, afiyet, iyilik, güzellikler versin. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle, sevdiklerinizle olsun inşallah. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısı, sonrasında 9'u çeyrek geçeye kadar kardeşlerimizin kayıt mesajlarının bir bölümünü her akşam olduğu gibi paylaşacağız. Sonrasında WhatsApp'tan günün ilk mesajıyla gecenin ilerleyen saatine kadar devam edecek Murat'la Gönülden Gönüle.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3B2'den Hazar Soy'dan aynı kurumlarda bulundum. Abilerim ve kardeşlerim Adem Sabırlı, Sabri Demircan, Mert Tepe, Önder Yıldız, İnanç Özek, Kıdır Akgün, İsmail Ergün, Ahmet Arslan, Mehmetcan Keskin, Emre Şahin, Bahtiyar Bektaşoğlu, Emircan Ateş, Yunus Emre Sağır, Ogir Oktay, Barış Kazan, Recep Acar. Volta attığımız bu avlu elbet bir gün özgürlüğe açılacak. Başınız dik, gönlünüz ferah olsun. Ben T3B2'den Mert Tektepe Namıder Dogo soframı paylaştım. Kardeşlerim Önder Yıldız, Hazar Soy'dan İsmail Yangı, İnanç Özek, Mertcan Akar, Hıdır Akgün, Emre Şahin, Burak Yoldaş, Ahmet Arslan, Bahtiyar Hep Bektaşoğlu. Sırasıyla Küleş ailesine Anıl Öztürk, Mert Eko Kahraman ailesine bir iki gözüm, bir gözüm, iki sözüm İbrahim Alada ve can kardeşim Tahsin Bozber bin selam eder. Şerefli atan tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diliyorum. Gece bir söz bırakacak olursak, ihanetin mazereti hainin telafisi olmaz. Güneşe ihanet eden üşüyeceği günü beklesin. Ben T3B2'den Hıdır Akgün, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Mert Tektepe Aslan abime bin selam eder. Sonrasını Hazar Soy'dan İnanç Özek, Önder Yıldız, Murat İyi Yoldaş, İsmail Yangı, Mertcan Akar, Bahtiyar Hep Bektaşoğlu, Dört Nolda Yatan, dostlarım Fafi, Salih Dursun, Güler Uyan, Emre Buhan, Yunus Emre Ateş, Menemen'de Yatan, Can Parçam, Aslan Kuzenim, Furkan Çubukçu, hepsine bin selam eder. Gece Mert Tektepe yani Dogo abimin sözüyle bitiriyorum. Yiğit sofrasına adam satmak yok. Ben T3B2'den Hazar Soy'dan aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan abilerim ve kardeşlerim Özgür Aydilek, Adem Sabırlı, Sabri Demircan, İkinoğlu'da yatan dayım Rasim Aydilek ve abim Ümit Çantaş Demir, Muhittin Çalışkan, Erhan Teker, Doğan Özdemir, Mahmut Tunç, Altan Dursun, Ayko Bingöl, Murat Karakaya, Ferhat Türkmen, Mert Aydın, hepinize bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2A17'den Mustafa Arslan. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa.

0: Aygül. Akabinde dostum Furkan Kaçan, Murat Şimşek, Umut Kaygusuz, İbrahim Küçük, Sezer Çabuk, Emre Can Sükücü, Serkan İmren, Barışcan Baykar, Selim Akarçay, Osman Pistil, Emre Özan, Berkay Tıngır, Berat Algül, Furkan Şerif Acar. Bu canlara selam olsun. Gece bir söz. Korkaklıkta ar ve zillette cesur yaşamakta şeref ve namus vardır. Murat abi, ben TK17'den Mustafa Arslan. Başta değerli abilerim Ekrem Birlik, Halis Yıldırım, Aydın Bıçakçı, Yakup Yıldırım, Reco Yıldırım, Ömercik Yıldırım, Mahir Güneş, Muhittin Orak, Fırat Eskin, Güven Yavuz, Sinan Atalay, Azat Atalay, Velat Atalay, Erkan Doğan, Bucalı Kenya, Gökhan Kaya ve saygıdeğer abim Sedat Ulu. Bu canlara selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiklerimizi başı öne eğik olanlar iyi bilir. Murat abi, ben TK17 Mustafa Arslan. Dostlarım başta Güven Kılıç, Devrim Birlik, Kadir Demir, Devrim Atalay, Hasan Vurgun, Baran Altında, Emirhan Zırhlı, Ahmet Güneş, Doğukan Kaya, Namıder Bozo, Doğanay, Devrim Tolga, Acar Hüseyin Zengin, Aykut Adanır, Serhat Balkaya, Mert Tomurcuk, Beytullah Demir, Saptar Acar, Sinan Akdemir, Gürkan Tilki. Bu canlara selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiklerimizi başı öne eğik olanlar iyi bilir. En güzel cinayetlerimi geçmişimi öldürürken işledim ama Allah biliyor ki benimkisi nefsi müdafaa. Selamun aleyküm, ben Berhan Teğliman, yani zanlı aleyküm selam. Benim için değerli olan canlar Hüseyin Şimşek, Emirhan Yiğit, Aslandayım, Emoç Özdemir, Yusuf Can Biler, Aziz Can Yatmaz, Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Hakan Yavaş, Murat Erez, Can Erez, Hüseyin Dağdelen, Harun Güven, Görkem Şambal, Şevket Vazgeçtim, bu derlere selamlarım bakidir. Dostum Emirhan Yiğit'i Hazar Yıldız'dan bilsen şarkısı armağan olsun. Ben Berhan Teğliman, yani zanlı. İdam sehpasında asılsa da düşlerimiz, Azrail'e inat her zaman güleceğiz. Selamünaleyküm, ben Emirhan Yiğit, aleyküm selam. Murat abi, senin aracılığın ile canım kanım aslan dostum Berhan Teğliman, yani zanlı olmak üzere abim Burak Yiğit, Mehmet Ali Alak, Yusuf Kaymaz, Alican Yaşar, Furkan Kaçar, Can Erez, Murat Erez, Doğukan Daşık, bu canlara selamlarım bakidir. Berhan Teğliman, yani zanlı der ki herkesin yaptığı kendi değerini belirler. Yanlışa düşen ucuza gider, bu derlere Özlem Özlü'den Gönlüm Dağlarda şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Adanalı Onur Kasir. Aleykümselam Onur kardeşim. Benim için değer arz eden canlar Hüseyin Şimşek, Aslan Berhan Teğliman, yani zanlı Emirhan Yiğit abim, Cuma Ali Kasir, Mehmet Dağdelen, yani Kayra, Hüseyin Dağdelen, Arda Bilge Bulut, Muhammed Tekgöz, Vural Karabulut, bu canlara çok selamlarla Berhan Teğliman, yani zanlı der ki tanımadığınız insanın arkasından konuşmak sizin kişiliğinizi ve karakterinizi belirler. Bu canlara zarardayım, ziyandayım şarkısı armağan olsun.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tefecikli Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler.

Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Gülçin. Aleyküm selam Yusuf kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptım başta canım kanım aslan abim Ahmet Gülçin. Can kardeşlerim Kerem Sen, Eyüp Sen, akabinde abim Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ömer Ot Çeken, Arda Özden, Sait Meriç, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Umut Uzar, Erhan Sayhan, Ahmet Er, Ahmet Mehmet Şanlı Öz ve daha ismini sayamadım. Beraber kader birliği yaptım, bu canlara bin selam olsun. Sizleri seven sayan Yusuf Gülçin. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Bu gece çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Gülçin. Buradan senin aracılığınıyla aynı kampüste farklı kurumda yatmakta olan abi kardeşlere selam yollamak isterim. Başta aslanlar aslanı can abim Aydın Bıçakçı'ya, kıymetli abim Saadettin Bıçakçı, canım kanım aslan kardeşim Kerem Gülçin Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Apo Nurdan, Efe Güldüz, Çınar Birlik, Berşan Polat, Ömer Elmastaş, Yusuf Tokay, Farhat Işık, bu kıymetli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Sabır en büyük silahınız olsun. Sizi candan seven Yusuf Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Gülçin. Aynı kampüs farklı kurumda bulunan abilerin abisi Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Deniz derindir, durulmaz, dostluk ebedidir, unutulmaz. Mermi dedin ya namluda durmalı, ya hedefi tam 12'den vurmalı. Abi dediğin ya Aydın Bıçakçı gibi olmalı ya da hiç olmamalı. Seni seven kardeşin Yusuf Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuştan Şehmus Önder. Aleyküm selam Şehmus kardeşim. Burada değer verdim Mehmet Nuri Özden, Ferit Geçmez, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan.

0: Doran, Ömer Otçeken, Deniz Yaman, Mehmetcan Bayoğlu, Serkan Mengene, Berke Ölmez, Çağdaş Cahir. Bu saydığım güzel insanlara canı gönülden selamlıyorum. Ben kaleden Fafili Şehmus, Önder Sabır, en güçlü silahınız olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tevş, C13 Koşnet Bakdolan, Ahmet Gülçin, aleykümselam Ahmet kardeşim. Birlikte kader birliği yaptım. Canım kanım kardeşim Yusuf Gülçin, akabinde abim Mehmet Nuri Özden, Kerem Sayan, Yücel Özden, Eyüp Sayan, Arda Özden, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Zeki Durgay, Berk Ölmez, Umut Uzar, Ahmet Minsin ve daha ismini saymadım tüm abi kardeşlere selam olsun. Asaleti kanında olanın gösterişe ihtiyacı yoktur. Ahmet Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3 C13 koğuşuna yatmakta olan Ahmet Gülçin. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan başta abim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Kerem Gülçin, Uğurcan Bıçakçı, Apo Nurdoğan, Muhammed Çağran, Şerif Subaşı, Ömer Elmaslaş, Mertcan Akan, Berşan Polat, Ferhat Işık Çınar, Birlik Faik, Eli Açık ve daha beni tanıyan tüm kayda değer abi kardeşlere selam olsun. En karanlık gece bile sona erer, güneş yeniden doğar. Ben Ahmet Gülçin. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3 C13 koğuşunda yatmakta olan Ahmet Gülçin, buradan iki nolda yatmakta olan abilerin abisi olan Aydın Bıçakçı'ya seslenmek istiyorum. Canım abim, final ne olursa olsun her zaman senin yanında olduğumu unutma. Yol karadığında elveda diyen haindir. Herkes kalbinin ekmeğini yer, sen de o güzel kalbinin ekmeğini yiyip kurtulacaksın. Bu esaretten sıkma sakın canını. Bu yolun sonu aydınlık. Sana bu gece çalan tüm şarkılar armağan olsun. Mermi dediğin ya namluda durmalı, ya hedefi tam 12'den vurmalı. Abi dediğin ya Aydın Bıçakçı gibi olmalı, ya da hiç olmamalı. Ben Ahmet Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3 C13 koğuşundan Yücel Özden, aleykümselam Yücel kardeşim. Burada kader birliği yaptım abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden ve benim için değerli olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Erhan Sayan, Serkan Mengene, Ahmet Er, Şehmus Önder, Deniz Yaman. Benim için değerli olan bu abilerime ve kardeşlerime yürekten selamlıyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3 C13 koğuşundan Yücel Özden, aleykümselam Yücel kardeşim. Burada kader birliği yaptım abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden ve benim için değerli olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eren Sen, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Erhan Sen, Serkan Mengene, Ahmet Er, Şehmus Önder, Deniz Yaman. Benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime yürekten selamlıyorum. Murat abi, ben T3 C13 koğuşundan Yücel Özden, farklı kurumlarda bulunan Abdullah Duman, Engin Zengin, Olcan Aydın, Mert Koçak, Ferhat Işık, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, İbrahim Döner, Çekdar Bakır, Aykut Bozkurt, Can Polat Özdemir, Şahin Özdemir, İsa Aslan, benden bu değer verdiğim dostlara Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmaz şarkısı armağan olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben Yücel Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3 C13 koğuşundan Arda Özden, aleykümselam Arda kardeşim. Burada kader birliği yaptım abilerim, kardeşlerim, başta aslan amcalarım olmak üzere Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, akabinde Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Ferit Gelmez, Sait Meriç, Ahmet Minsin, Deniz Yaman, Şehmus Önder, Çağdaş Çayar, Berke Ölmez. Sabır en güçlü silahınız olsun değerli abilerim ve kardeşlerim. Sizleri seven Arda Özden. Murat abi, ben T3 C13 koğuşundan Arda Özden, farklı kurumlarda bulunan Engin Zengin, Abdullah Duman, Ferhat Işık, Olcan Aydın, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, İbrahim Döner, Mert Koçak, Çekdar Bakır, Aykut Bozkurt, Mustafa Akın, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Ahmet Oluklu Pınar ve Menemen'de bulunan kardeşim Muhammed Can Çelik olmak üzere bu değer verdiğim kıymetli abilerim ve kardeşlerimi selamlıyorum. Ben Arda Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3 C13 koğuşundan Umut Uzar, aleykümselam Umut kardeşim. Burada kader birliği yaptım can bağım olan abilerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Ömer Otçeken, Sinan Koran, Onur Çiftçi, Şehmus Önder, Berke Ölmez, Çağdaş Cahit, Zeki Durgay, Emir Ateş, Ahmet Minsin, Eren Meşe, Mehmetcan Bayoğlu ve Menemen'den Ferit Gelmez. Bu abilerim ve kardeşlerime candan selamlarımı iletiyorum. Ferhat Tunç'tan Bir Kanar Dağı türküsü bu derlere armağan olsun. Ben Eski İzmir'den Umut Özal. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Tevş C13 Koğuş'tan Çamlı Kuleli Ahmet Er. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Burada bizden abilerini esirgemen Mehmet Nuri Özden. Akabinde Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Arda Özden, Ömer Otçeken, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Eren Meşe, Şehmus Önder, Sait Meriç, Ahmetli Sino, Umut Uzar, Çağdaş Cager, Mehmet Can Bayoğlu, bu güzel yürekli abi kardeşlere selam olsun. Yol Yemez şarkısı Yücel Özden'e armağan olsun. Murat abi, ben T3C13 Koğuşu'ndan Çamlı Kuleli Ahmet Er. Farklı kurumlarda bulunan, benim için değerli olan Reis Aydın Bıçakçı, yürekten selamlıyorum ve Muhittin Orhan, Musa Şahin, Apo Nurduhan, Atamer Çelik, Ahmet Güneş, Emirhan Zırhlı, Ferhat Işık, Beran İplikçi'ye de canı gönülden selam olsun. Bir gün suç işlemekten cezaevinde olabilirim fakat yüreğimde asla sevdiklerime karşı sabıkam olmadı. Ben Ahmet Er. Ben T3C13 Koğuşu'ndan Sinan Koran, burada kıymetli abilerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Ferit Gelmez, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Erhan Sayhan ve değerli kardeşlerim Arda Özden, Kerem Sayhan, Deniz Yaman, Eyüp Sayhan, Ahmet Minsin, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Emir Ateş, Onur Çiftçi, burada kıymetli abilerim ve değerli kardeşlerime selamlıyorum. Yücel Özden dayımın sözüyle satırlarıma son vermek istiyorum. Bir hiç uğruna ölmektense bir amaç uğruna ölmeyi tercih ederim. Ben Sinan Koran.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ben Teuş, Cionuş, Koçtan, Sinan, Koran, farklı kurumlarda bulunan başta abim Olcan, Aydın, Engin, Zengin, Abdullah, Duman, Çektar, Bakır, Baran, İplikçi, Ferhat, Işık, Bert, Koçak, İbrahim, Döner, Yunus Kaya, Aykut Bozkurt, Ayhan, Eres, Enes, Özen, Aykut Sarı, Umut Türk, Görkem Şambal, Hüseyin Yürgen, Özgür Oyanık, Muhammed Can Çelik, benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime yol yemez şarkısı armağan olsun. Ben Sinan Koran. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teviş Canış Koç'tan Eyüp Sen. Aleykümselam Eyüp kardeşim. Aynı koğuşla kader birliği yaptım. Canım kanım Kerem Sen. Burada kan bağım olmasa da can bağım olan abilerim ve kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Yücel Özden, Arda Özden, Sinan Korhan, Ahmet Er, Ferit Gelmez, Berke Ölmez. Benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime gönülden selamlıyorum. Murat abi ben T3 C13 koşulan Eyüp Sayan, aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Çınar Birlik, Apo Nurdoğan, Şerif Şerif Subaşı, Yusuf Tokay, Berşan Polat, Can Polat Özdemir, Hamza Önay, İbrahim Akbaş, Faik Eli Açık, Taner Subaşı, bu derlere selam olsun. Ben Eyüp Sayan. Murat abi ben T3C13 koşulan Eyüp Sayan, farklı kurumda bulunan benim için önemli olan abilerim Saadettin Bıçakçı ve Aydın Bıçakçı, en içten sevgilerimle selamlıyorum sizleri, canından çok seven kardeşiniz Eyüp Sayan. Kimi bir davanın adamıdır, kimi de bu davanın adamıdır. Bu derlere Hozan Hamit'ten şu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 koğuşundan bulunan Ahmet Minsin. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Murat'a kader birliği yaptım. Başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden. Akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ferit Gelmez, Deniz Yaman, Sinan Koran, Emir Ateş, Umut Uzar, değer verdim bu abi kardeşlerime yürekten selamlıyorum. Ben eski İzmir'den Ahmet Minsin. Zor günler sabır güzel günlerin anahtarıdır. Murat abi ben T3C13 koğuşundan Ahmet Minsin, farklı kurumlarda bulunan Ufuk Kaplan, Emircan Kaplan, Berk Akyüz, Emir Şimşek, Hamza Ulutepe, Hasan Şit, Ozan Akboğa, Efe Kelçe, Özgür Karaboğa, Nihat Carasun, ayrıca Menemen'de bulunan Emir Uzun, bu kardeşlerime en yakın zamanda hayırlı tahliyelerini diliyorum. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben sizleri candan seven kardeşiniz Ahmet Minsin, Hozan Beşir'den Ya Musalla Ya Şark Ya Musalla Arman olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C13 koşulan Mehmetcan Bayoğlu. Aleykümselam Mehmetcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden. Akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Umut Uzar, Çağdaş Cager, Mehmet Şanlı Öz, Ömer Ot Çeken, Sinan Korhan, Kerem Sen, Eyüp Sen. Bu güzel insanlara bir selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle.

Ben Mehmetcan Bayoğlu. Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Mehmetcan Bayoğlu. Farklı kurumlarda bulunan Eren Aras, Baran Akyüz, Ali İmran Korkmaz, Yiğit Çelebi, Ferhat Işık, Berat Yıldırım, Arda Yıldırım, Tahir Yıldırım, Bulutcan Yıldız, Devran Çimenli, Azat Kaya, Veysel Şimşek, Engin Çağlar ve Konya'da yatmakta olan Aslan abim Fırat Bayoğlu. Bu derlere bin selam olsun. Sizleri seven sayan kardeşiniz Mehmetcan Bayoğlu. Allah'a emanet. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Ömer Otçeken. Aleyküm selam Ömer kardeşim. Buradan kader birliği yaptım abi, kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde kardeşlerim Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Yücel Özden, Arda Özden, Sinan Korhan, Ferit Gelmez, Ahmet Minsin, Berke Ölmez, Zeki Durgay, Umut Uzar, Sait Meriç, Deniz Yaman, Mehmetcan Bayoğlu, bu kardeşlere bin selam olsun. Bu derlere Hozan Dino'dan O Yare şarkısı armağan olsun. Ben Ömer Otçeken. Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Ömer Otçeken. Aynı kampüs, farklı kurumlarda bulunan, canım kanım olan Aslan kardeşim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Şerif Subaşı, Kerem Gürçin, Apo Nurdağ, Uygar Çağrı'dan, Müslüm Çağrı'dan, Efe Güldüz, Ferhat Işık, Kaan Yıldız, Vedat Şan ve Konya'da yatan Mazlum Sayan'a bin selam olsun. En karanlık gece bile sona erer, güneş tekrar doğar. Ben Ömer Otçeken. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Karşıyakalı Deniz Yaman. Aleyküm selam Deniz kardeşim. Burada kader birliği yaptım, kan bağım olmasa da can bağı kurdum abim. Mehmet Nuri Özden, akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Sait Meriç, Muhammed Yılmaz, Ahmet Minsin, Sinan Koran, Emir Ateş, Berke Ölmez, Mehmet Şanlıöz, bu canlara bin selam olsun. Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Deniz Yaman. Farklı kurumlarda bulunan Samet Özdemir, Emir Özdemir, Enis Özdemir, İbrahim Özdemir, Mehmet Şahin, Erdem Mustafa, Yalçın Polat, Yalçın Yusuf Aksu, Ömer Yüksel, Kemal Uluç, Vedat Dağ, Olcan Aydın, Mert Koçak, Ferhat Işık, bu güzel yürekli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Ben Karşıyaka'dan Deniz Yaman. Selamünaleyküm Murat kardeşim, aleyküm selam. Ben Hasarlık'tan Ferit Gelmez, Namıder Halo dayı, burada değer verdim kardeşlerim. Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Deniz Yaman, Şehmus Önder, Eren Meşe, Umut Uzar, bu derli tüm bu derlere tüm yüreğimle selamlar olsun.

kardeşim ben Tevhişçi, 13 koğuşundan namı der Halo dayı, farklı kurumlarda bulunan canım yeğenim Adem Sabırlı, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Selçuk Tüten, Abdullah Duman, Ferhat Işık, Baran İbrikçi, Mert Koçak, bu güzel insanlara bin selam olsun. Ben Asanlık'tan Ferit Gelmez. Geçmişimde ne kadar üzüntü varsa hepsini sildim. Yarınlar dünsüzdür. Kaybettiklerime ve sandıklarıma da yol verdim. Artık hepsi hükümsüzdür. Sabır en güçlü silahınız olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3 C13 koğuşta yatmakta olan Zeki Durgay. Aleykümselam Zeki kardeşim. Burada benim için değerli olan abilerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ömer Otçeken ve kardeşlerim Arda Özden, Berke Ölmez, Umut Uzar, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Çağdaş Şayet. Bu derler için, bu derlerime de en içten duygularımla selamlıyorum. Halit Bilgiç'ten Zafer Yakındır şarkısı. Yusuf Gülçin ve Mehmet Nuri Özden abim adına armağan ediyorum. Gözlerde ihanet varsa sözlerde sadakat arama, sizleri seven Zeki Durgay. Murat abi ben T3 C13 koğuşuna yatmakta olan Zeki Durgay. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta canım kanım abim Ahmet Fırfır, can abim Hakan Akbo, Erhan Tan, Müfitcan Dürger, Mahsun Aydın.

0: Emir Barkantı, Karadere, Kaan Yıldız, Emir Acar, Yusuf İslam, Çetin Oben, Yılmaz, Emir Boğacan abim, Emircan Çatal, ismini sayamadım dost abi, kardeşlere bin selam olsun. Dostu yaradan olanın hasmı firavun olsa da fark etmez. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Doruklara sevdalandığım şarkı sarman olsun. Ben Zeki Durgay'ım. Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Zeki Durgay. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan T2A1 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Ahmet Fırfır'a bin selam olsun. Sabır en büyük silahın olsun. Seni seven sayan kardeşin Zeki Durgay. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet ol. Zalime merhamet mazluma ihanettir. Ben Zeki Durgay. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 koğuşunda bulunan Çağdaş Cager. Aleykümselam Çağdaş kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta bizden abilini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde Yusuf, Gülçin Yücel Özden, Ahmet Gülçin Ömer, Ot Çeken Arda, Özden Berke Ölmez, Umut Uzar, Ahmet Minsin, Deniz Yaman, Sinan Koran, Zeki Durgay, Emir Ateş, Mehmet Can Bayoğlu, bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Çağdaş Cager. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık. Aleykümselam Fatih'im. Buradan benim için çok kıymetli olan Emirhan Özışık, Suat Konuk, Engincan Toprak, Şeref İnegöl, Kürşat Akçay, Mert Güler, Kürşat Ekmekçi, Devran Torun, Emre Keser, Özcan Çalışkan, Ali Cihat Duman, Azat Konuk, Hüseyin Aslan, Selçuk Karatay. Bizim başımıza Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey gelmez. Allah'a yaslanan dik yürür. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık, Menemen'de yatan efsane kardeşim Azat Özışık. Aynı kurumda farklı koğuşlarda bulundum. Kıymetli dostlar Hoca, Fehim, Arı, Şakir Söylemez, İbrahim Barlay, Cengiz Sanlı, Ferhat Arslan, Muharrem Aras, Civan Acar, Muhittin Karakış, Emir Pehlivan, Çetin Temel, Cavit Gürda, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Mert Eko, Kahraman İstanbullu, Ogün Özdemir, Yılmaz Güneysak, kıymetli Murat abi, Müslüm Gürses'ten Sorma Gitsin şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B18 koğuşundan Emirhan Özışık. Aleykümselam Emir'im. Başta benim için kıymetli ve değerli olan Karabük'te bulunan abim Alihan Özışık olmak üzere Mehmet Fatih Özışık, Suat Konuk, Emre Eser, Mustafa Yıldız, Kürşat Ekmekçi ve benim için kıymetli ve değerli dost kardeşlerim Davut Güzel, Engincan Toprak, Özcan Çalışkan, Ali Cihat Duman, Mert Güler, Selçuk Karatay, Devran Torun, Şeref İnegöl, Azat Konuk, Hüseyin Arslan, Mevlüt Berke, selam, saygı ve dua ile. Değersiz insan yoktur. Değerini düşüren insan vardır. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık, farklı kurumlarda bulunan değerli dostlarım Doktor Zeki Kaya, Engin Avşar, Sinan Dar, Resul Yıldız, Osman Karakalpak, Şenol Başkut, Emrullah Özdemir, Berhan Teğliman, Can Çakır, Onur Öztürk, Yunus Emre, Bahadır Ahmet Ambacı, Serkan Bozbey, ayrıca kadın kapalıda bulunan ablam Fatma Daş, Melis Altıntop, Nergiz Demir, sizlere de selam olsun. Cengiz İmren'den Namert Olayım şarkısı benden geceye armağan olsun. Değerli abim, seni çok seviyorum, ben de seni seviyorum Fatih'im. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran T3C17 koğuşunun benimle beraber adaletini sağlayan dostum, dava arkadaşım, koca yürekli adam, gazeteci İbrahim Atmaca başta olmak üzere Engin Alan, Berk Avcım, Volkan Erdoğan, Ömer Özen, Aykut Putiş, Fuat Gündoğan, İrfan Solak, Fatih Öncü, Burhan Özay, Nurullah Karakoç, bu dostlara selam eder. Senin aracınla aynı kurumda ve başka kurumlarda olan dostlarım başta derdi paşam aslanım Muhammed Yalur, dostum Savaş Aktaş, Emrah Doğan, Berkan, Berat Kurtay, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Şeyhmus Bulut, Murat Utuş. Bu dostlarıma selam eder, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gece bir söz bırakmak isterim. Dal kırılsa da yaprak düştü bir kere, bir umuttur yaşamak. Selamünaleyküm Murat Bingöl üstadım, nasılsın, iyi misin? Ben gazeteci İbrahim Atbaca. Aleykümselam İbrahim kardeşim, çok şükür hep beraber yol alalım. Şakran T3C17 koğuşunun benimle beraber adaletini sağlayan dostum, dava arkadaşım Tolga Yalur başta olmak üzere Engin Alan, Berk Avcı, Volkan Erdoğan, Ömer Özen, Aykut Putiş, Fuat Gündoğan, İrfan Solak, Fatih Öncü, Burhan Özay, Nurullah Karakoç'a selam ederim. Ayrıca T4'te yatan dostumun kardeşi Muhammed Yalur'a ve tüm Menemen çocuklarına selamlarımı iletiyorum. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Allah'ın dediği olur, bizler figüranız.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Can abi, Murat Bingöl. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleyküm selam Çağrı'm. Aynı ortamda kader birliği yaptım canlara hitaben. Benim için değerli olan Can abim Çetin Gezek, Dünya Mutfağı'ndan Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çarlar, Tatü İsmet, Cahit Erdoğan, Özcan İçten, Baki Ertürk, Celal Durmaz, Barış Akçay, Şehmus Durmaz, Semih Şenyüz, Altay Dadlı. Bu derlere Azer Bülbül'den Her An Her Şey Olabilir şarkısını çalarsan çok sevinirim Murat abi. İşin gücün rast gelsin her daim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi sağ olasın Çağrı. Selamünaleyküm Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Buradan başta öz abim Pusat Evran olmak üzere dostlarım ve kardeşlerime hitaben Emrah Sürget, Emre Sürget, Tufan Sürget, Doğuş Demir, Ersin Demir, Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Osman Kara Kalpak, Erdoğan Terzi, Tatü İsmet Haktan, derdi var Kemal Eriş, bu derlere selam eder ve tüm Mersin Pınar çocuklarına selam ediyorum. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Murat abim ben T2B10 koçtan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aynı ortamda ve ayrı akvaryumlarda olan canlara hitaben Çetin Gezek, Şaban Delen, Urlalı Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Aytaç, Levent Erkekoğlu, Gürkan Sarı, Eyüphan Dinçer, Arda Kapısız, İbrahim Toraman, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Furkan Çubukçu, Tatü İsmet. Bu derlere selam eder geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Sabretmeyi bilmeyen intikam yemini etmesin yarışmacı arkadaşlara, başarılar dilerim Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koşunan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Bu hayatta eğilirsen, basamak dik durursan sığınak olursun. Biz aslanız, aslandan kurban olmaz Sinan Kartal'dan. Kafama takmayı bıraktım artık, çalarsan sevinirim Murat abi. Hayırlı akşamlar Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Murat abim ben T2B10 koşunan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Zindan soğuk, zincir yaş belki biraz üşürüz. Başımız zindandan çıksın. Özgür günlerde görüşürüz Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm bizim için değerli olan Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Urlalı Yiğit Çağlar. Aleyküm selam sağ olasın Yiğit kardeşim. Buradan B10 koğuşunun lideri şampiyon boksör Çağrı işçi abim başta olmak üzere akabinde Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Emre Atmaca, Cihat Erdoğan, Zabit Arslan, Semih Şenyüz, Altay Datlı, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akçay, Aytaç, Levent Erkekoğlu, Celal Durmaz, Mehmet Balcılar. Bu derlere selam eder gece. Reisim boksör Çağrı işçinin sözüyle veda etmek istiyorum. Asla umudunu kaybetme. Yarının kime ne getireceğini kimse bilemez. Hüküm yalnızca Allah'a mahsustur. Urlalı Yiğit Çağlar. Selamünaleyküm Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl. Ben T2B10 koğuşundan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleyküm selam kardeşim benim. Burada başta benim için çok değerli olan aslan yürekli kardeşim boksör Çağrı işçi olmak üzere Şaban Delen, Gökhan Ecellioğlu, Burçan Yatmaz, İbrahim Babaçörs, Semih Şenyüz, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çağlar, Satocan Gezek, Atakan Özü, Uyanık Serkan, Otoker Zeki Demirtaş. Bu derlere selam eder geceye kardeşim boksör Çağrı işçinin sözüyle veda etmek istiyorum. Karanlıkta kalsam bile yarın güneş doğabilir. Hayat bu, hiç belli olmaz. Her an her şey olabilir. Kuruçaylı Çetin Gezek. Selamünaleyküm kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koşunan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aleyküm selam Çağrı'm. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Dayanılmaz bir kötülük gelirse eğer başınıza, suskun kayalar gibi dik duracağım. Hüküm yalnızca Allah'a mahsustur Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Ben T2B10 koşundan Şaban Delen, selamünaleyküm, aleyküm selam. Koğuşun lideri aslan dostum Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi başta olmak üzere aynı ortamda ve kampüste kader birliği yaptım dostlara hitaben. Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Çınar, Deniz Kurt, Emrah, Cem Bayır, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, İbrahim Toraman, Özcan İçten, Baki Ertürk, Serkan Muştu. Bu derlere selam eder, özgür günlerde buluşmayı dilerim. Boksör Çağrı dostumun sözüyle geceye bir söz bırakmak istiyorum. Barış istiyorsan boyun eğeceksin. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Lider FM'in karizmatik sunucusu Murat Bingöl abim. Ben T2 koğuşundan Emre Atmaca. Estağfurullah Emre kardeşim. Aleyküm selam. Başta aslan liderimiz aslan yürekli abim Mesut Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Muğlalı Yiğit Çağlar, Cahit Erdoğan, Zeki Demirtaş, Baki Ertürk, Özcan İşten, Altan Datlı, Zabit Aslan, İbrahim Toraman, Umut Kara Ağaç,

0: Barış Akçay. Bu derlere selam eder. Gece boksör Çağrı İşçi abimin sözüyle veda etmek isterim. Yol kararında elveda diyen haindir. Cümleten selamun aleyküm Emre Atmaca. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Aşık'tan Serkan Akto, yani Berber. Aleykümselam Serkan kardeşim. Burada bulunan dost ve kardeşlerim Bozyakalı Arap İsmet abim, Müslüm Aşkın, Kepçe, Rıdvan Güneş, Zaza, Ferhat Demirba, Maviş, Emir Sancı, Vedat Kalkan, Cengiz Özmen, Ferhat Yıldız, Babuş Hasan, Cem Solak, Ercan Abaylı, Ekrem Kadir Özavud, İbrahim Şenkür, Tamer Karaduman, Musa Albayrak. Kimse suskunluğumuza aldanmasın. Biz esersek mevsimler değişir. Murat abi, farklı kurumlarda bulunan beni tanıyan tüm dostlarıma bin selam olsun. Bu derlere Azer Bülbül'den çoğu gitti, azı kaldı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Umut Akdoğ. Aleykümselam Umut kardeşim. Başta kardeşim Serkan Akdoğ olmak üzere dostum Müslüm Aşkın Kepçe, yani M.A.K. Arap İsmet, Zaza, Ferhat Demirba, Azat Keser, Mehmet Ali Yüksel, Volkan Çakmak, Görkem Kepenek, Eyüp Yıldırım, Tayfun Demirtaş, Veli Deveci, Maviş, Rıdvan Efe, Vedat Kalkan, Kopil ve abim Serdar Özcan'a bin selam olsun. Hesabı görülmeyen hiçbir defter arşive kalkmaz. Zamanı var, acelesi yok. Bu derlere derya bedavacı ama geçecek şarkısı armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, kalın sağlıcakla. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Aşık'tan Müslüm Aşkın Kepçe, yani M.A.K. Aleykümselam Müslüm Aşkın kardeşim. Başta abim Serdar Özcan olmak üzere Çimentepe'li Çiçek Abbas kardeşim, Serkan Akdoğ namı der Berber Serkan dostlarım, Ahmet Koca A, Musa Albayrak, Badi Yunus, Antepli Dünçer Salman, Cengiz Tosun, Gökhan Doğan, Anıl Kor, Çetin Akdumanlı abilerim, Kadir Kepçe, Sadık Kepçe, Çetin Kepçe, Orduşan, bizi tanıyan herkese selam olsun. Özgür günlerde görüşmek ümidiyle. Çimentepe'li Müslüm Aşkın Kepçe, yani M.A.K. Kuyumcu değiliz ama bu alemin sarrafıyız. Kim altın, kim gümüş, onu çok iyi biliriz. Hani kınıktan kralına çatarım şarkısını armağan ediyorum. Beni tanıyan tüm kader mahkumlarına da bin selam olsun. M.A.K.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tefecikli Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler.

0: Selamun aleyküm Murat abi. Ben TKC1'den Bornova'dan Batuhan Karanfil. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Başta adaletinden zerre şüphe duymadım. Aslan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere koğuşumuzun diğer değerlileri Turgut Tokcan, Emre Tomruk, Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Tenekeli'den Metin Büyükçay, Çaymahalle'den Batuhan Özcan ve Gamsız Taner, Deringöl Bucalı, Maraz Sedat Salman, Bozyaka'dan Burak Özkul, Sarı Ege, Koca Er Serkan, Sercan Keskin, Berk Tuncay, Ömer Yorulmaz, Derviş Uzun, Zübeyir Aküzüm, Doçka, Salih Kiraz ve aynı kurumda bulunduğum Şahin Engin, Mustafa Uslar, Serkan Yılmaz, Şafak Yüksel, Yunus Turan, Ümit Alişan'a bin selam olsun. Gece bir söz, etrafını aydınlatmak ve ısıtmak istiyorsan mum gibi yanıp erimen gerek. Bu derlere bugün deşten ikimizin yerine şarkısı armağan olsun. Murat abi iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben TKC1'den profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk. Sağ ol Emre kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere gecelerin kahrımı çeken can kardeşim Berk Tuncay ve Zübeyir Aküzüm'e, spor badilerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı ve Bucalı Maraz'a, ustalarım Gamsız Taner, Deringöl ve Güven Sağman'a, en sevdiğim Roman Metin Büyükçan'a, değerli kardeşlerim Bornova'dan Turgut Tokçan, Batuhan Karanfil ve kader birliği yaptığım tüm C1 ailesine selam ediyorum. Ayrıca kadın kapalıda yatmakta olan, ummadığım anda karşıma çıkan ve bana çok iyi gelen, cuma günlerini iple çekmeme sebep olan, sarıdan asla vazgeçmeyen pek derdi mektup arkadaşıma işten selamlarımı gönderirim. Ben sana alıştım sarı, beni boşlukta bırakma. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC1'den Bucalı Maraz Sedat Salman. Aleykümselam Sedat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde birlikte kader birliği yaptım abi kardeşlerim mahalle evim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Turgut Tokcan, Zübeyir Aküzüm, Ömer Yorulmaz, Gamsız Taner, Deringöl, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Bozyaka'dan Burak Özkul, Derviş Uzun, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Çaymahalle'den Batuhan Özcan, Ege Kocar, Doçka, Salih Kiraz, Batuhan Karanfil, ayrıca T2'de bulunan abim Şahin Engin, Mustafa Uslar ve Yakup Yıldırım Dağlı. Bu derlere bin selam olsun. Gece bir söz, dürüst olmaktan korkma. Kaybedeceğin en fazla yanlış insanlar olur. Halit Bilgiç'ten Bizi Yıkılmaya şarkısı armağan olsun. Sizi seven kardeşiniz Maraz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC1'den Bornova'dan Turgut Tokcan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun derdileri Dadaş Furkan Özden ve Bengin Orhan abilerim olmak üzere. Devamında kader birliği yaptım Batuhan Karanfil, Metin Büyükçan, Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Ömer Yorulmaz, gecelerin yargıcı Emre Tomruk, Berk Tuncay, Zübeyir Aküzüm, Maraz Sedat Salman. İsmini sayıp sayamadım. Tüm C1 koğuşuna bin selam olsun. Ayrıca T3 kurumunda bulunan abim İrfan Gülcan, dostları Adem Çalkaleli, Agit Demirtaş, Mahmut Tuna ve aynı kurumda bulunan Yavuz Kırçiçe bin selam olsun. Bu derler Ahmet Kaya'dan Çökertmeden şarkısı armağan ediyorum. Bornova'dan Turgut Tokçan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC1'den Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm, yani Zaza. Aleykümselam Zübeyir kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Burkan Özen, Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Bana burada abilik yapan profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk ve Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Bucalı Maraz, Berk Tuncay, Batuhan Karanfil, Turgut Tokcan, Bozyaka'dan Burak Özkul, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Çaymahalle'den Batuhan Özcan, Gamsız Taner, Deringöl, Ege Koca, Erdoğan Koşka, Salih Kiraz, Derviş Uzun, aynı kurum ve farklı kurumlarda yatmakta olan can dostum Ali Der, kadın kapalıda yatan kız kardeşim Mine Doğan'a selam olsun. Benim için kıymetli olan ve değerli olan iki gözüm Pınar Altunsoy'a selam olsun. Gece bir söz, şüphe öldürür, güven yaşatır. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC1'den Gümüşbalalı Derviş Uzun. Aleykümselam Derviş kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Aslan abilerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatır, Ömer Yorulmaz, Tepecik'ten Metin Büyükcan, Bozyakalı Burak Özkul, Sercan Keskin, Ege Kocaer, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Taner Deringöl, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Sedat Salman, Zübeyir Aküzüm, Doçka, Salih Kiraz, Çaymahalle'den Batuhan Özcan, aynı ve farklı kurumlarda yatan Aslan kardeşim Serkan Güzel, Umutcan, Ünsal, Taner, Uzun, Biçer, bu canlara bin selam olsun. Gece bir söz, bizim en fazla güneşimizi kısıtlayabilirler, gülüşlerimizi asla. Bu derler Azer Birbiden Yaban Eller şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC1'den Beton Yoldan Ege Kocaer. Aleykümselam Ege kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abilerim Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim can abilerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, ayrıca Bozyaka'dan Burak Özkul, Tepecik'ten Metin Büyükcan, Cengiz Han'dan Sercan Keskin, Derviş Uzun, Batuhan Karanfil Çaymahalle'den Batuhan Özcan, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Bucalı Maras, Sedat Salman, Gamsız Taner, Deringöl Doşka, Salih Kiraz, Emre Tomruk, Mert Tunca, Zübeyir Akgözüm, aynı kurumda bulunan suç ortağım Yağız Efeda Sarı, Samet Öztunç, Emirhan Zırhlı ve Erdal Murat Sekban. Bu derlere bin selam olsun. Geceyi Ramazan Çıtır Gavvimi sözüyle bitiriyorum. Korku sizi ölümden döndürmez. Yaşıyorsanız aslan gibi yaşayın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC1'den Manisalı Ömer Yorulmaz. Aleykümselam Ömer kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Koğuşta bana can olan Ahmet Güneş, Ramazan Çıtır, ayrıca Turgut Tokcan, Emre Tomruk, Tepecikli Metin Büyükçam, Bucalı Maras, Sedat Salman, Gamsız Taner, Deringöl, Batuhan Karanfil, Derviş Uzun, Bozyaka'dan Burak Özkul, Zübeyir Akgözüm, Batuhan Özcan, Berk Tuncay, Ege Koca, Erbu derlere canı gölünden selam olsun. T2, C2'de bulunan abilerim Şahin Engin ve Mustafa Ustaer'e de selam eder. Bu derlere Emre Övek'ten Gönül Teknem şarkısı armağan olsun. Gece bir söz, Kartal'ın göğe daha iyi tırmanması için çok rüzgar yemesi gerekir.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamun aleyküm Murat abi, ben T2C1'de yatmakta olan Salih Kiraz namı der Doçka. Aleyküm selam Salih kardeşim. Buradan ismini belirttim abi, dost kardeşlerime bin selam olsun. Başta Bengin, Orhan ve Dadaş Furkan Özen olmak üzere Ergül, Pervane, Ufuk, Dirlik, Serdar, Ateş Tepecik'ten Metin Büyükcan, Ahmet Güneş, Batuhan Karanfil, Özgür ve Özgün Çakmak kardeşler, Taner, Tamer Başkan, Ramazan Çıtırgı, Tayfun Tolay.

0: Sevkan Doğuşdemir, Emre Tomruk, Batıkan Elmas, Sedat Ulu, Berk Tuncay, Sercan Keskin, Bucalım, Maraz Ege, Kocaer Ekrem, Birlik Devrim, Birlik Fırat, Hacı Buca, Baran Başar, Turgut Tokcan ismini sayıp sayamadım. Tüm dostlara selam olsun. Sizleri seven dostunuz Doşka Salih. Selamun aleyküm Murat abi, ben T2C1'de yatan Tepecikli Metin Büyükcan. Aleyküm selam Metin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde kader birliği yaptım. Hemen şu 15 saniyelik sessizliğimizi de normale çevirelim.
1: Son farklı kurumda yatmakta olan Uğur Büyükçak, amcamın mahalle çocuklarım olan Uğur Kayadız, Çetin Ayçiçek ayrıca aynı ve farklı kurumlarda bulunan Şahin Engin, Metecan Beydilli, Bartu Ulaş, Şahiner, T4'te bulunan yeğenim Yasin Metoğlu'na Şenyaylara bin selam olsun, bu derlere Müslüm Baba'dan Sabret şarkısını armağan ediyorum. Selamun aleyküm Murat abi, ben T2C1 Çay Mahalle'den Batuhan Özcan. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde kader birliği yaptım abilerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Berk Tuncay, Turgut Tokcan, Sercan Keskin, Ömer Yorulmaz, Bozyaka'dan Burak Özkul kardeşim, Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, Gamsız Taner Deringöl, Derviş Uzun Bucalı, Maraz Sedat Salman, Metin Büyükcan, Ege Kocar, Doşka Salih Kiraz, çavuşumuz Batuhan Karanfil, Zübeyir Akgüzüm, aynı kurum ve farklı kurumlarda bulunan kardeşim Alican Demirok, Berat Özyurt, Namı Derdireş, tüm ismini sayamadım dost abi kardeşlere bin selam olsun. Biz Allah'tan isteriz, veriyorsa yüceliğinden, vermiyorsa imtihandır. Bu canlara Müslüm Gürses'ten Yıllar Utansın şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Berk Tuncay. Aleyküm selam Berk kardeşim. Başta koğuşumuzda saygıdeğer liderleri Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Sonrasında bana burada can yoldaşlığı yapan abi kardeşlerime bin selam olsun. Ayrıca kadın kapalı B1 koğuşuna yatan değerli eşim, hayatımın aşkı, gözlerinde kayboldum Ayla Özyurt selam olsun bebeğim. Teninin kokusunu, sıcak nefesini, sohbetini, bana aşk ile bakan gözlerini çok özledim. Kalbimin tek sahibisin. Sana aşığım kadınım. Bir ömür boyu seni sevmekten vazgeçmeyeceğim. Bebe Tom. Son olarak değerli eşime Müslüm Gürses'ten Sensiz Olmuyor şarkısı armağan olsun. Selamun aleyküm mahkumların değerli sesi Murat Bingöl abim. Ben Menemen C2 koşulan Harun Güven. Aleyküm selam Harun kardeşim. Başta koğuşumun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Afşar olmak üzere. Burada kadar birliği yaptım dost ve kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Can dostum Latif Doğan, dostum Tolga Kartal, dayı Murat Altundaş, Aslan Bornovalı, Ömer Cengiz Yüksel, kardeşim Cumali Kasır, Mertcan Tan, Merdocan Öz kardeşim, Fırat Acar, Abdullah Yapıcı, Namı Der, Can Polat, Alaaddin Akta, Ceyhun Karabağlı, Yusuf Eşref Şahin, bu derlere gece bir söz. Bizi en iyi siz bilirsiniz, siz de kendinizi bilirsiniz. Şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun. Biz Menemen C2 koşulan reis Harun Güven, Ömer ve Bornovalı Cengiz Yüksel, başta zindanımızı saraya çeviren, adaletten zerre şüphesi olmayan abimiz ayrancıların babası Turan Afşar başta olmak üzere başka koğuş ve kurumlarda yatan dostlarımıza selam göndermek istiyoruz. Başta reis Harun Güven, abimin derlisi yengem Naciye Güven, aslan dostumuz Azat Bağıran, aslan abimiz Ercan Koçak, Yamanlardan Kürşat Çakan, Batu Başar, Mami Kılıç, Baran Gerçek, Yiğit Uzunay, Ercan Doğan, Burak Yeşilbaş, kadın kapalı olan dostum Gülşah Kıra selam olsun. Gece bizden bir söz, duvarlar bedenimi tutsak eder, hayallerimizi değil. Ben Menemen C2 koğuşundan Tolga Kartal, sizin sesinizle dostlarımıza selam göndermek istiyorum. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Turan Afşar dostum, reis Harun Güven başta olmak üzere sırasıyla dostlarıma selam olsun. Kardeşim Atakan Zengin, dostum Murat Karada, Çiko Gürkan, Tarık Şenol, Taylan Şenol, Kenan Beyaztaş, Ercan Koçak, Alaçatılı Batu Başar ve reis Harun Güven'in değerlisi kadın kapalı B10 koğuşuna yatan Naciye Güven, B1 koğuşuna yatan dostum Gülşah Kıra bin selam olsun. Şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun. Ve selam biz harbi dostlar reis Harun ve Tolga Kartal. Yapmam dediğim her şeyi sevdiklerim için yaptım. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Menemen J2 Koğuşu'ndan Reis Harun Güven. Aleykümselam Harun kardeşim. Dostlarıma senin sesin ile selam göndermek istiyorum. Başta ayrancıların babası Turan Afşar. Can dayım Murat Altun'da. Canım kanım Tolga Kartal. Adanalı Cumali Kasır. Dostum Latifcan Doğan. Ali Alı Ekrem Şahin. Baran Gerçek. Doğukan Öz Yiğit. Uzunay Burak Yeşilbaş ve Kadın Kapalı'da yatan. Dünyamın tek gerçeği. Naciye Güven eşime bin selam olsun. Gece dayı Murat Altun'dan bir söz. Kul plan yaparken kader kahkaha atarmış. Bu derler Ahmet Kaya'dan Kaçakçı Kurban şarkısı armağan olsun. Ben Reis Harun Güven. Biz hızlı bir yaşamın kendi kurallarını koymuş olan korkusuz delikanlılarıyız. Aklımız fikrimiz dostluğa bir kardeşliğe çalışır. Selamun aleyküm Murat abim. Ben Menemen C2 Koğuşu'ndan Mertcan Tan. Aleyküm selam Mertcan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Avşar ve Reis Harun Güven abim olmak üzere senin sesin ile kader birliği yaptım. Dostlarıma selam göndermek istiyorum. Ömer Özyürek, Muhammed Kadir Etik, Ömer Cengiz Yüksel, Alaaddin Akta, Hamza Faruk Turan ve Harun Güven abimin derlisi olan Naciye Güven'e bin selam olsun. Adını saydım sayamadım tüm mahkum dostlarıma da selam olsun. Gece bizden Enver Yılmaz'dan Mapsane şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Menemen C2 Koğuşu'ndan Ölümsüzlerden Mertcan Tan. Aleykümselam Mertcan kardeşim. Aynı kurum farklı koğuşlarda yatan abi kardeşlerime senin sesinle selam göndermek istiyorum. Başta canım kanım olan Muhammed Çalpa yani X Emgin, Metehan Petek, Doğan Yolcu, Onur Gezginli, Barışcan Tarım, Özcan Boral, Barış Boral, Mert Koç, Nezirhan adı belli, Onur Öztürk, Dağım Dayanam olan Konya Erle açıkta yatan Aslan Babam, Kutlay Tan'a bin selam olsun elbet. Rojek Merdocan Tan. Koğuşumuzun lider ayrancıların babası Turan Afşar diyor ki cesurlar bir gün korkaklar her gün ölür.
2: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Mevlüt Çetin Baş. Aleyküm selam Mevlüt kardeşim. Buradan derlilerim olan başta dostum Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, Ankaralı Paşataş'tan Torbalı'dan Eko, diğer koğuşta ve kurumda olan Kürşat Bilgin, Polat Küleş, Caner Güngör, Alkan Çelik, Can kardeşim Doğukan, Seyhan, Rezan, Yavuz Poçalı, Eren Yılmaz, Onur yaşamaktan üstündür. Şerefli yatan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'de yatmakta olan Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoki, aleyküm selam İzzet Can kardeşim. Başta aynı koğuşta kader birliği yaptım Ankaralı Paşataş'tan Mardinli Eko, Berkay Kaya, Mevlüt Çetinbaş, Hüseyin Ayvaz, Yunus Emrah Kızılaltun, Buca'dan Mevlüt Kalender, Limontepe'den Fatih Karataş, Altay Spor'dan Serkan Ateşçi ve akabinde diğer kurumda bulunan İki Gözüm Orçun Akar, Oğuzhan Akar, Çiçek Emoş Tayfun Akar, Okan Efe, Alican Ceylan, Enes Küçük Kalfa, bu isimleri zikrettiğim abi dostlarıma selamlarım bakidir. Ben Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, sıradaki çalan şarkılar şerefli yatan tüm dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Torbalı'dan Eko yani Ekrem Kahraman oğulları, aleyküm selam Ekrem kardeşim. Koğuşumuzda derlerim olan başta bize öncülük yapan Paşataş'tan Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, Mevlüt Çetinbaş, Yunus Emrah Kızılaltun, Hüseyin Ayvaz Poçalı, Eren Gedizli, Berkay Kaya, Yılmaz Değer, koğuş ve kurumda olan başta Polat Küleş, can dostum Hasan Saraç, Azat Karaca, Ramazan Kömürcü, Arda Üstün, bu ismini zikrettiğim canlara selamlarım bakidir. Asil bir yalnızlık sahte bir kalabalıktan iyidir. Ben Torbalı Atatürk Mahallesi'nden Eko. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Foçalı Eren Yılmaz, aleyküm selam Eren kardeşim. Derdilerim olan başta koğuşun adaletini sağlayan Ankaralı Paşataş'tan abim Aslan abim Yunus Emrah Kızılaltun, Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, Torbalı'dan Eko 47, Mevlüt Çetinbaş, Asarlık'tan Ozan ve Gediz'den Berkay Kaya, Ozan Doğru, diğer koğuş ve kurumlarda olan Levent Tekin dostlarım Hasan Ekinci, Hüseyin Ekinci, bu abi ve dostlarıma selamlarım bakidir. Bu derlere Gökhan Doğanay'dan Durak şarkısı sizlere gelsin. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Ankaralı Paşataş'tan aleykümselam Paşa kardeşim. Derlerime hitaben başta Aslan babam Çakır Umut Taş'tan ve amcam Ali Haydar Taş'tan Polat Küleş ve burada kader birliği yaptım dostlarım başta Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, dostum Yunus Emrah Kızıl Altun yani Arap Emrah, Mevlüt Çetinbaş, İki Gözüm Torbalı'dan Eko Poçalı, Eren Yılmaz Gediz'den Berkay Kaya, Hasarlık'tan Ozan Doğru ve Şakran Kapalı'daki derleme ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Kurtlarla gezmek zorunda kalsam da sofram genişlesin diye çakallarla aynı masada oturmam. Enver Yılmaz'dan sensiz

0: Kıyamet gibiyim bu canlara armağan olsun Paşa Taş'tan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murat Süer. Aleykümselam Murat kardeşim. Kırıklar Fethi'pinde yatan dayım Şahin Başboya bin selam olsun. Dayımın ellerinden öperim. Şakran'da yatan Hogür Oktay dayıma da sofrasını paylaştı. Dost ve kardeşlerine de selamlar olsun. Beklenensiniz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Çınar Başboya. Aleykümselam Çınar kardeşim. Amcam Şahin Başboya selam eder, ellerinden öperim. Aslan amcam, oralar kime kaldı ki, bize kalsın, özgürlük yakındır amcam. Şakran'da yatan Hogir Oktay amcama da bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kırıklar. Fethi'pinde yatan Azat, aleykümselam Azat kardeşim. Cezaevinde yatan dost ve kardeşlere bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben İlhan Başboğa. Aleykümselam İlhan kardeşim. Başta Kırıklar, Fethi'pinde yatan kardeşim Şahin Başboğa ve Şakran'da yatan Hogir Oktay, Vedat adı güzel Azat Oktay, İsmini sayamadım, bütün dost ve kardeşlere bin selam olsun. Beklenen ve özlenensiniz. Bir gün güneş sizin için de doğacak. Murat abi, ben İlhan Başboğa. Bucakkırıklar Fethi'pinde yatmakta olan kardeşim Şahin Başboğa'ya selamlarımı iletir, gözlerinden öper, özgür yarınlar dilerim. Şakran Üçlü'nde yatan kardeşim Hogir Oktay'a da selamlarımı, dualarımı iletiyorum. Allah yar yardımcınız olsun, her şeyin güzel olması dileğiyle. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun kardeşlerim. Ahmet Kaya Yaşamadın Sen şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, öncelikle Murat abi, ben Kadife Kale'den Devrim Karaaslan. Aleykümselam Devrim kardeşim. Bucakırıklar Fethi'pinde yatan abim Şahin Başboğa abime selamlarımı iletiyorum. Şakran Üçlü'nde yatan dayım Hogir Oktay'a da selamlarımı iletir, gözlerinden ellerinden öperim. Akabinde kader ortaklığı yaptığım Aydın Bayram ve Barış Alabay, Azat Oktay, Recep Acar abilerime de çok selamlarımı ve dualarımı iletiyorum. Binoğlu'da yatan Egemen Dağ amcama da çok selamlar. Dik durursam sığınak, eğilirsem basamak olursun. Abilerim, dayılarım, dualarımız, umutlarımız sizin. Ahmet Kaya Yaşamadın Sen şarkısını armağan ediyorum. Allah'a emanet olun.
1: Murat'la gönülden gönüle.

0: Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Tekrardan selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle. Kardeşlerimizin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaştık her akşam olduğu gibi. Şimdi WhatsApp üzerinden günün ilk mesajıyla gecenin ilerleyen saatine kadar kardeşlerimizin mesajlarını sırasıyla tek tek paylaşacağız. Hemen günün ilk mesajıyla. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C4 koğuşundan Gültepe'den Cüneyt Çetin. Aleykümselam Cüneyt kardeşim. İzmir cezaevlerinde bulunan Tayfun ve Tamer Demirtaş başta olmak üzere Azat Başak Özdeşik ailesi, kardeşlerim Kadir ve Çetin Honca, Umut Çınar, Hazar Soydan, Birtan Esen, Arapcan Çiçek Doğan ailesi, Cihat Aksakallı, Ramazan Obuz, Özcan Boral, Deniz Kahya, Umut Koçak, Ömer Koçu, Fırat Çergel, Resul Aksubu derlere selam olsun. Cüneyt Çetin der ki, dostun darbesi düşmanın kurşunundan daha ağırdır. Cüneyt Çetin. Şakranda yatan sevdiğim Ferhat Arslan, her ne olursa olsun benim hikayem sensin. Benim düşkünlüğüm sadece sana. Bir hasret, bir kavuşma, çokça sarılmalar biriktirdim sana. Seni seviyorum, kalbimin sahibi. Ben Zuhal Aktaş, şakranda yatan abim Oktay Aktaş, yeğenlerim Kurt Bey, Olcan Aktaş, Onur Aktaş, Amar Aktaş, Yusuf Esen kardeşlerim Ferhat Turgay, Soner Demirci ve yarim Ferhat Arslan. Rabbim yardımcınız olsun, Allah'a emanet olun. Ne desek boş, Allah'ın dediği olur. Özgür günlerde Zuhal Aktaş. Ben Zehra Delikanlı, Şakran T1B17'de bulunan Veysel Çapkan radyo başına, Veysel Çapkan radyo başına. Veysel, senin aramanı bekliyorum. Ne yapıyorsun orada Allah aşkına? Bugün arayacaktın, kafam zaten çok karışık. Artık ara, dakikan varsa T1B17 Veysel Çapkan. Murat abi, ben Gökhan Yiyen. İkin oğlu A19'da yatan canım kanım derli abim Eser Yiyen radyo başına. Abi sana selamlar olsun abim. Ellerinden öpüyorum abim Eser Yiyen. Sen benim her şeyimsin. En kısa zamanda seni özgür günlerde bekliyoruz. Cansın abim Gökhan Yiyen. Ana sayfamı ileteyim. Murat abi, ben Nazar. Gözümü gönlümü dolduran reisim Mete Beydilli. Bir dediğimi iki etmeyen aslan parçam Metecan Beydilli. Bana olan sevginizi, ilginizi iliklerime kadar hissediyorum ve krallarım, sizi çok seviyorum. Her zaman sırt sırta, arka arkaya sarsılmayız. Murat abi, ben Nazar. Kalbim adam Yiğit Yenici. Tek bir hayatım var, tek bir aşkım var, tek bir kalbim var. Hepsi daima sana ait ve sana emanet. Ruhumun sana ihtiyacı var. Gelsene artık sevginim. Çok özledim. Beni merak etme iyiyim. Seni çok seviyorum. Ümit Yaşar'dan Ateşlerde Yanacağım şarkısı benden sana gelsin hayatım. T3C9 Ufuk Altun radyo başına. Teyzeciğim, eline sağlık, ikramların için. Seni çok iyi gördüm, içim rahatladı. Kilon çok ideal olmuş, seni çok seviyoruz. Kendine iyi bak, yakışıklım teyzen Özlem. T3C9 Ufuk Altun radyo başına. Ufuk, çok yakışıklıydın, çok da iyi gördük seni. Teyzenler de helal olsun, maşallahı var dediler. Dediğimiz gibi her şey geçecek oğlum, bizim için endişelenme. Sen kendine iyi bak, arkanda seni çok ama çok seven ve güvenen kocaman ailen var annem. Allah'a emanet ol annen Özgül. Selamünaleyküm Murat abi, ben Derya. Aleykümselam kız kardeşim. Buradan abimle aynı koğuşta, yani T1A3'te olan abim Murat Erez, yani namı der Balin'e kocaman sevgiler saygılar. Bazıları kalabalığın arkasına saklanıp büyük görünmeye çalışır. Bazıları ise tek başına durduğu yerde ağırlığını belli eder. Sen ikinci saftasın. Çünkü senin için söz ağızdan çıkana kıymet kazanır. Dostluk ise menfaate göre. Senin adın geçtiğinde lafı uzatmaya gerek yok. Seni bilen bilir, bilmeyen de zamanla öğrenir abim. Murat abi, Şakran T1A3'te olan abim Serhat Bozdaş, yani sarsılmaz. Hayat herkesi bir yerlere savurur. Kimisi rüzgarın yönüne göre şekil değiştirir. Kimisi de rüzgara karşı kendi yolunda yürür. İşte sarsılmazın farkı burada. Dün neyse bugün o. Bugün neyse yarın da o, yanındaki insanı yarı yolda bırakmaz.

Verdiği sözün arkasında durur. Buradan abime Azar Bülbül'den Cani şarkısı armağan olsun. Kurtuluşum. Bir kavuşsak hasret yükünü omuzlarımdan bırakacağım. Başımı omzuna koyup gökyüzüne bakacağım ve bütün cümlelerimin yerine yalnızca iyi ki sen diyeceğim. Gökçe Çiçek Çakarlı. Koca adam sen varken kimse üzemez de, sen üzersen kimse güldüremez beni beyefendi. Benim memleketim sensin ama bana gurbet düştü. Gökçe Çiçek Çakarlı. Şakran T3C5 koğuşuna sevdiğim Bahadır Yılmaz radyo başına. Aşkım nasılsın, umarım iyisindir. Yarın kavuşuruz ömrüm, seni çok özledim. Seni çok seviyorum Bahadır'ım, Allah biliyor ya. En çok oraya seni almaya gelmek istiyorum. İnşallah o günlerde gelecek, kurban oldum. Allah'a emanet ol, kendine dikkat et sevgilim. Şakran T3C5 koğuşundaki ömrüm Emirhan Ceylan radyo başına. Bugün yine çok heyecanlı bir gün, daha sanki dün yanındaymışım gibi hissederken yarın yine seni görmeye geleceğim bir tanem. Sen hiçbir şey canını sıkma, ben her zaman yanındayım. Sadece iyi günde değil, en zor günlerimizde bile sen, sadece kendine çok dikkat et. Allah'a emanet ol sevgilim, seni çok ama çok seviyorum. Murat abi hayırlı akşamlar. Bucak kırıklarda yatmakta olan Halis Değirmen. Halis abi nasılsın, inşallah iyisindir. Ben yol arkadaşın Halis. Kurban oldum, dün gece hep rüyamdaydın, iyisindir inşallah. Ben nefes aldıkça hep yanında olacağım, bunu hiçbir zaman unutma. Çünkü önce Allah'a sonra da sana sığınıyorum. Senden başka kimsem yok, kalbi yüreği güzel adam. Seni önce Allah'a sonra da seni sana emanet ediyorum. İyi geceler, kurban oldum. Selamünaleyküm Murat abi, ben C7'den Yaren Tecel. Aleykümselam kardeşim. Yaşadığımız hayatın hakkını verdik, sıra bedelini ödemekte. Dosta düşmana selam olsun Enver Yılmaz'dan. Yapacak bir şey yok, çalarsan sevinirim abi. C7'den İlayda Doğan ben. Sizin başladığınız yolun sonuyum canlarım. Meltem Bedili, Yaren Tecel, Gönül Balkan ve en derdim T3'te yatan canım abim Mehmet Doğan'a selam olsun Uygar Doğan'dan. Ben ne haldeyim çalarsanız sevinirim. Selam Murat'cığım, iyi yayınlar. Ben Melike, sağ ol Melike. Melike Baran. B7'den Nurhan Doğru Ol radyo başına. Nurhan'cığım acil abini ara. Senden telefon bekliyoruz, çok acil. Abla kardeşler, Nurhan Doğru Ol hangi koğuştaysa, herhalde bugün mü dün geldi galiba, kadın kapalı. Hanginizin koğuşundaysa size zahmet, söyler misiniz abisini araması gerekiyor. Aralarda bu mesajı tekrar edeceğim ama hangi koğuş olduğu belli değil. Bilginiz olsun. Hemen kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1, B4'ten Doğukan Özonur yani Dodo. Yamanların göz bebeği olan Celal Eken yani Celomen başta olmak üzere. Kıymetli dostlarımız Suat Tekdemir, Onur Çiçekli, Sercan Mercan, Umut Aydındır, Arda Çıtak, Fırat Çelenk, akabinde değerli dostlarımız Yeşim Korkmaz, Beyza Özkan'a bin selam olsun. Benden geceye bir söz, kalbi güzel olan insanın yoluna taş da koysalar, diken de dikseler yol yine çiçek açar. Çünkü Allah niyeti iyi olanın bahçesini talan ettirmez. Sevgilerimle Doğukan Özonur. Selamünaleyküm Lider Efendimiz Sefiri Kral Murat Bingöl abim. Ben bir nolu B4'ten Celal Eke yani Celomen. Estağfurullah. Aleykümselam Celal kardeşim. Estağfurullah kardeşim benim. Şerefiyle cezasını infaz eden başta kardeşim Allah'ın aslanı Doğukan Özonur, Allah'ın aslanı Suat Tekdemir abim başta olmak üzere. Koğuşumuzun sevilen isimlerinden dayımız Süleyman Kazan, Arda Çıtak, Kemal Paşalı, Onur Çiçekli, Gökçen, Öz Yılmaz, Sercan, Mercan, abi dostlarım Barış Alabay, Mahsun Aydemir, Volkan Yılmaz, Mehmet Çaban, Mert Eko, Kahraman, Fırat Çelenk, bu değerlere ve has abi dostlarıma bin selam olsun. Ben Celomen. Celomen, oğlun Ahad Ali sana buradan kucak dolusu sevgilerini yolluyor. Seni çok seviyorlar, haberin olsun. Bence 11'den talih olan Damla Üçöz, başta canım ablam Muğlalı Emine, ablama sevgilerimle. Koğuşumda bulunan değerli arkadaşım Seçil Göçer ve Işıl Ercan başta olmak üzere tüm C11 koğuşuna sevgilerimi iletiyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle gece bir söz bırakalım. Demir kapılar bedeni tutsak eder, ruhu değil kalbini temiz, umudunu diri tutan her insan aslında özgürdür. Tüm çalan şarkılar sizlere armağan olsun Damla İçöz. C11'den tahliye olan Damla İçöz, canım ablam Muğlalı Emine radyo başına. Ablam, duvarlar sadece bedeni hapseder, ruhu ve umudunu hep özgür tut. Her karanlık gecenin bir sabahı sen için
Sen içeride dik dur, zaman ne kadar yavaş geçse de bitme, mahkumdur umuduna kaybetme. Sabrın sonu selamet olacak. Tüm dostlara selam olsun. Bizi bu radyoda buluşturan saygıdeğer Murat abimize de sevgilerimizi ve saygılarımızı iletiyoruz. Sağlıcakla kalın Damla Üçöz, Devran Kurçebe, sağ olun kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B8'den Angaralı Paşadaş'tan. Aleykümselam Paşa kardeşim. Senin aracınla şakran kadın kapalı belki koşunatan sevgilim, sevdiceğim Damlam'ın doğum gününü kutluyorum. İyi ki doğdun sevgilim, iyi ki benimsin, seni seviyorum. Nice yıllara abim Azar Bülbül'den ille de sen Damlam'a armağan olsun. Murat abi ben Menemen B8'den Bayraklı'dan İzzet Çengül yani İzoki aleykümselam İzzet kardeşim. Yüreksizlerin cesaret edebileceği tek şey ihanettir. Şerefeli atan beni tanıyan bütün dostlarıma selamlarım ve dualarım her daim bakidir. Ben Menemen B8'den İzzet Çengül yani İzoke kadın kapalıda derlilerin başta ol Canoma ve Paşataş'tan derlisi yengeme hitaben Özgür Kaplan ömrümü verdim şarkısı gelsin özgür günlerde görüşmek dileğiyle canlarım. Ben İzoke ayrıca abi biricik yengem Damla'nın da doğum gününü kutluyorum. Nice güzel yıllara özgür günlerde yenge. Selamünaleyküm, aleykümselam. T2B16'dan ben Ümit Alişan başta kader birliği yaptım. Dayım Koca Reis, Yaşar Akköse ve kardeşlerim Mehmet Can, Pehlivanlar, Sergen Kuruca, Enes Öz, Baran Gerçek, Muhammed Can, Öklü, Cengizhan, Sal, Menemen'de yatmakta olan Öz kardeşim Alişan, T1'de yatmakta olan Yaşar Akköse dayımızın kıymetlisi Şakir Hüsün Bey'e selam ediyoruz. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle Mehmet Can, Pehlivanlar, Ümit Alişan, Denizli'den Yol Yemez, Koca Reis, Yaşar Akköse. T2B16 koştan ben Mehmet Can, Pehlivanlar, burada kader birliği yaptım abi kardeşlerim başta olmak üzere. Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Sergen Kuruca, Can Polat Türker, Enes Öz, Muhammed Can Öklü, Kerem Gürsün. Hepsine selam ediyorum. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle Pehlivanlar, Alişanlar, Denizli'den Yol Yemez, Koca Reis. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçlü'den Arda Ceren, Name Der Tony. Aleykümselam Arda kardeşim. Başta abilerim ve dostlarım olmak üzere Yusuf Samar, Umut Sor Bilmez, Hacı Otman, Savaş Akta, Şefi Arslan, Gürçeşme'den Afyonlu, Deli Haso, Erdi Çiftçi, Onur Beşer, Sonarak Baba, Onur Baki, Zeki Durgay, Uyes Bingöl, Manisa Üçpınar'da yatmakta olan dostum Can Bartu Erdün, son olarak benim için kıymetli olan kardeşim Veysel Şimşek'e selamlarım Baki'den. Geceye bir sözle benden canımızı yakacak kadar güçlü olanın sonuçlarına katlanacak kadar cesareti olsun namı der Tony. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Altındağlı Yusuf Samar başta abilerim dostlarım olmak üzere Arda Ceren namı der Tony. Savaş Aktaş, Umut Zor Bilmez, Hacı Otman, Efe Arslan, Hakan Yavaş, Türk Gencay, Doğukan Erdoğan, Seçkin Özyavaş, Saadetli Bıçakçı, Muhammed Yıldırım, Bünyamin Kurt, Onur Beşer, Mustafa Argın, Mert Avuçluoğlu, Karataş ailesi, Gürçeşme'den Afyonlu, Deli Haso, Gökhan Yıldırım bu derlere selamlarım bakidir. Geceye de bir sözde benden olsun. Canımızı yakacak kadar gücü olanın sonuçlarına katlanacak kadar cesaretli olsun. Altındağlı Yusuf Samar. Şakran T3C5'te bulunan canım kardeşim Emirhan, seni düşündüğümüzü, özlediğimizi, her zaman yanında olduğumuzu bilmeni isterim. Bil ki aklımızda, kalbimizde hep seninle. Günler bazen zor ve uzun geçiyor olabilir ama hiçbir sıkıntı sonsuza kadar sürmez. İnşallah bu günler geride kalacak. Tekrar bir arada olacağız. Bol bol dua etmekten asla vazgeçme. Benim dualarım her zaman seninle. Kardeşim Rabbim gönlünden ferahlı, yüzünden tebessüm eksik etmesin. Sen çok güçlüsün, bu günleri de hep birlikte atlatacağız inşallah. Her zaman ailen yanında, bunu unutma. Allah'a emanet ol Emirhan'ım. Gözlerinden öpüyorum. Murat abi selamünaleyküm. Ben T2A16'dan Kadir Tosun. Aleykümselam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda bulunan, canıma can katan canım eşir, huzur bulduğum kadınım. Boncuk gözlüm Yersu Gökçe Tosun. Prensesim seni çok özlerim. Çok az kaldı kavuşmamıza. Aramızda demir parmaklıklar var diye sevgimin önüne duvar örülmez. Kalbim hep senin yanında. Cezaevi seni benden uzak tutabilir ama seni sevmeme asla engel olamaz. Gün gelir kapılar açılır, ben yine sana koşarım. Yenge ben kader görüşüne geleceğim, açık görüşüne. Haberin olsun. Murat abi ben T2A16 koğuşundan Kadir Tosun. Kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun canım eşim. Seni sevdim, nasibime yokluğun düştü, yüreğime hasretin düştü, olsun ben seni
Seni bana sevdirene emanet ettim. Bana da sabır düştü. Umut dolu yar.

0: kadınlarımıza sevdiğim kadın. Murat abi, Şakran T3C5 koğuşundan bulunan canım eşim Aksel var, ol radyo başına. Bir tanem nasılsın, umarım iyisindir. Ben bildiğin gibiyim. Annen ve babanla İzmir'e geldik. Kıyafet alıyorum. Annenler akşam dönecek. Ben de yarın görüştüm. Sonra İstanbul'a gideceğim. Ayşe'yi getireceğim, haberin olsun. Sana sorduğum soruyu iyice düşün. Yarın konuşalım. T3C5'te bulunan canım eşim Aksel varol. Beni yarın arama aşkım. Zaten görüşe geleceğim. Hafta sonuna ayıralım. Yarın çok konuşacak konularımız var. Yanına avukatlar da gelecek. Zaten sakın kimseye güvenme. Bizim bizden başka kimsemiz yok. Anlatma kimseye bir şey. Rabbime emanetimsin. Kendine çok iyi bak. Bir kalp bir kere sever, seni çok seviyorum. Kadın kapalı B11 koğuşuna bulunan Dilşat Oğuz radyo başına. Nasılsın? Umarım daha iyisindir. Mektupayla şubeye gelmedi. Yarın döneceğim İstanbul'a. Umarım yetişir. Pazartesiye kalmaz. En kötü şubeden başkasına aldırtırım. Evde kimse olmayacak çünkü. Bu hafta mektup gönderemedim. Mahkeme işlerinden haftaya gönderirim. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Ben hemen A15 koğuşu Hızır Amak ömrüm. Dünya ne derse desin, zaman ne kadar yavaş akarsa aksın. Sen benim hayatımın baş köşesindesin. Seni özlemekten hiç yorulmadım. Sevmekte bir an bile tereddüt etmedim. Sabret sevgilim, az kaldı o güzel günler bizim olacak. Gecen güzel olsun, iyi geceler sonlayalım. Hızır Amak. Ben hemen A15 koğuşu Hızır Amak ömrüm. Geçem de sensin, gündüzüm de. Aramızda duvarlar var ama kalbimde hiç mesafe yok. Seni çok seviyorum, seni bekliyorum. Elbet bu günler bitecek. Elbet sarılacağım sana. Mektup geldi. Allah'a emanet ol, sol yanım. Hala'dan selamlar, nasılsın? Ben çok yoğunum. Sürekli bir iş çıkıyor. Gerçekten artık bıktım. Daha senin listene bile bakamadım. Gözümde apse gibi bir şey oldu. Doktora gittim. Ne zaman çıkıp bu yükleri alacaksın bilmiyorum. Para falan gönderen yok daha. Evin işlemleri oluyor işte, ekspertiz falan. 10 güne biter evin işleri sanırım. Çok para lazım. Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen. C5 koğuştan tali olan Baran Sümil. Aleykümselam Baran kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Muhammed Cihat Polat ve Taner Koçkeser abilerim. Mehmet Emin Kıskaç, Mustafa Göktaş, Kemal Uluç, Emin Selçuk, Ekin Çimentepeli olabilir mi acaba? Çimentepeli Zalim, Reber Çimentepeli, Sülocan Akın, Mert Fatih Ayışık, Hakan Batur, Zafer Yurt Tutan, Mehmet Ünal Aydın, Geniş Çınar, Kadir Baran. O karada abilerim için gece bir söz bırakıyorum. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, fırtına ne kadar sert koparsa koparsın, kayadan alacağı en fazla toz parçasıdır. Gece bir şarkı hecerden tutuşur dizelerim. Bela Uluç, Azat Savaş'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Asmin. Aleykümselam kardeşim. Şakran B11 koşunu Öznur Uçarsu. Nasılsın anneciğim? İyisindir inşallah. Bizi merak etmeyiz hepimiz. Seni çok seviyoruz. Sabret, kurban oldum. Özgür günlerde görüşeceğiz inşallah. İçini ferah tut. Güzel şeyler bizi bekliyor. Aslan annem benim. İki gözümü üzme kendini sakın. Ağlama. Varlığın daim olsun. Rabbim tez zamanda hepinizi kurtarsın annem. Allah rahatlık versin. Seni çok öpüyoruz. Ahmet Kaya, Dardayım şarkısı armağan olsun. Bir mesaj daha okuyayım kardeşlerim. Sonrasında bir güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakayım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen T1A20 koğuşundan Bayraklı'dan Kerim. Sayın aleykümselam Kerim kardeşim. Değerli abilerim, canlarım, Serdar Özcan, Serkan Aksakallı, Ümit Akbayırlı, Necati Gülen, Burak Ceylan, Yusuf Ceylan, Erdoğan Dikmenoğulları, Kürşat Ekmekçi, Berkant Özcan, Rüzgar Gözen, Mert Toprak, Çamdebili, Yasin Açık, Ethem Kartaltepe, bu canlara ve başka kurumda olup da ismini sayamadım abi kardeşlerime selamlarım bakidir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T1A20 koğuşundan Burak Ceylan. Aleykümselam Burak kardeşim. Kadın kapalı C14'te bulunan, kalbime taht kuran kadınım Çilem Demir radyo başına. Mektubunu aldım, cevabını gönderdim. Güzel kalpli kadınım, yaşam gücümü alırken her gün senden olur ya, ecel gelir göçerim bu alemden. Bir ufak fısıltıya yeter ki sesten, sesini o dünyadan duymazsam namerdim. Aşkımı dört aleme yaymazsam namerdim. Sana kötü bakana kıymazsam namerdim. Sevdiceğime selam olsun. bir güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle hemen kardeşimizin jingle'larını. Evet, bir şarkı sonrası.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tefecikli Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler.

0: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Aleyküm selam, sağ olasın kardeşim benim. Efe, aynen senin mesajın, sonra okuyayım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 3 numaradan Altındağlı Yusuf Samar. Başta abilerim, dostlarım olmak üzere Arda Ceren, yani Tony, Erhan Karataş, Serdar Karataş, Erdal Karataş, Nado Amrah, Doğukan Erdoğan, Hakan Yavaş, Adem Yavaş, Hasan Maden, Amrah Karasu, Muhammed Yıldırım, Gencay Türk, Murat Çampak, Arda Özdemir, Kaan Yıldız, tüm Altındağ Çamkule çocuklarına selamlar olsun. Ben 3 numaradan Yusuf Samar. Başta abilerim, dostlarım olmak üzere Arda Ceren, yani Tony, Savaş Aktaş, Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Mustafa Argın, Seçkin Özyavaş, Göksel Can, Erdem, Umut Zor Bilmez, Hacı Otman, Efe Arslan, Mert Alışlıoğlu, Onur Beşer, Bünyamin Kurtgür, Çeşme'den Afyonlu Deli, Haso Görkem, Kalem Kuş, Cumhur Akçagün'e selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Aleykümselam Yalçın kardeşim. Şakrankadan kapalı B7 koğuşuna bulunan eşim Tülay Çakmak sesleniyorum. Canım, Allah'ın izniyle her şey yoluna girecek, merak etme. 21'inde inşallah ziyarete göndereceğim çoluğu çocuğu. Sen hiçbir şeyi kafana takma, az da sabret. Sen güçlüsün, benden daha güçlü. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Murat abi, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Şakran Kadın Kapalı B7 koğuşuna bulan Tülay Çakmak, sağ ol kardeşim. Can dostlarım olan Yağmur Ünal, Kardelen Özbek, Funda Baltacar, İffakat Ağır Antaş, Esra Gizlenci, Dilo Biter, Eda Biter, Medine Daha Özge, Kırtay ve Sevilen Çınar, dostlarımın hepsine güzel bir şarkı armağan etmek istiyorum. Geceye de güzel bir söz bırakmak istiyoruz. Arkasında durmadığınız kelimenin kurnazlığını yapmayın. Ben Tepecik'ten Tülay Çakmak. Ben Ballıkuyu'dan Şehmuz Aydın. Öncelikle Aslan amcam Yılmaz Aydın olmak üzere buradan kardeşlerim, dostlarım olan Geçcan Yenici, Şehmuz Akbulut, Efecan Yılmaz, Kadir Aykurt, Gökhan Kubilay, İbrahim Durmaz, Davut Baran, Özcan Budak, Ömer Baran, Vesi Yıldırım, Apo Yenici, Ömer Akgün, Serkan Akgün'e selam olsun. Ahmet Kaya'dan Metin Sönü şarkısı, bu güzel insanlara benden armağan olsun. Ben Ballıkuyu'dan Şehmuz Aydın, Şakran'da yatmakta olan aslan dostlarım Yiğitcan Yenince, Şehmuz Akbulut, Kadir Aykurt, Efecan Yılmaz, Gökhan Kubilay, İbrahim Durmaz, Ömer Akgün'e bin selam olsun. Aslan kardeşlerim benim, en kısa zamanda yanımızda olmanız dileğiyle başarıya giden yolda çekilen çile kutsaldır. Ben T4C13'ten Fikret Dost, başta can dostlarım olmak üzere Muhammed Yenigün, Ahmet Altunbaş, Ayhan Erez, Batuhan Çinli, Seçkin Demirdelen, Selman Karaaslan, Selçuk Karatay, Mami Savcı, Azo Anaç, Oflu Sado, Doğukan Arık, Mehmet İnce, Baber Başkan, Mustafa Karabıyık, Emre Karaman, Hasan Pekçük, Hamza Aybo, Aslan abilerim Çetin Aybo, Hogir Oktay, Age Dürey, Recep Uslu, Mehmet İnan, Onur Süs, Gece Bir Söz, Gece Suzar, Özlem Konuşur, Ali Kınık'tan Zenferi şarkısı, tüm dostlara armağan olsun. Ben T4C13'ten Muhammed Yenigün, başta can dostlarım olmak üzere Fikret Dost, Ahmet Altınbaş, Ayhan Erez, Batuhan Çinli, Seçkin Demirdelen, Selman Karaaslan, Selçuk Karatay, Mami Savcı, Azo Anaç, Oflu Sado, Doğukan Arık, Mehmet İnce, Baber Başkan, Mustafa Karabıyık, Emre Kahraman, Hasan Pekçük, Hamza Aybo, Aslan abilerim Çetin Aybo, Hogir Oktay, Agit Ürey, Recep Uslu, Mehmet İnan, Onur Süs, Gece Bir Söz, Cesurun Bakışı Korkan Kılıcından Keskindir, Ali Kınık'tan Birader şarkısı, gece armağan olsun.

Selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam Kenan kardeşim. Belki koşuna atan sevdiğim Damla Avcı. Ben de seninle hayallerim arasında seçim yapmamı isteseydin ne diyeceğimi bilmezdim. Çünkü seninle olmak zaten benim tek hayalim, seni seviyorum. Murat Yalçın, sensiz ölüyorum. Murat abi, ben Damla Avcı belki koğuşuna yatıyorum. Birlikte yatan dostlarım Zeynep Uğrak, İrem Çelik, Özlü Tuğçe, Kundakçı Canan, Batur Gece bir söz bırakmak istiyorum. Yeter ki umudun olsun, o ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B17 koğuşlan Ümit Bingöl. Aleykümselam Ümit kardeşim. Buradan kadın kafalı yatan vazgeçilmezim Işıl Bingöl'e sesleniyorum. Hayatımı hayat yapan, beni ben yapan can parçam Işıl'ım. Seni çok ama çok özledim. El ele çıkıp gideceğiz. Merak etme, seni çok seviyorum. Kadir'den Hakim Bey şarkısı sevdiğim Işıl'ıma armağan olsun. Murat abi, ben T3B17 koğuştan Ümit Bingöl. Kader birliği yaptım. Ozan Ertop, Sercan Paşallar, Anıl Öztürk, Mehmet Çekiç, Ferit Alpay, Taner Satoğlu, Halil Yiğit, Oğulcan Laçinkaya, Mehmet Yapışık, Mert Kara, Ali Baki bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Yorgunum çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Gökhan Donay'dan Durak şarkısı tüm dostlara armağan olsun. Ben Menemen C18'den Veli Çenek, başta Can abim Fırat Çenek, benim için değerli ve kıymetli Aslan abim Kurtuluş, Şakarlı Fatih, Boran, Azat Özışık, Mehmet Fatih Özışık, Davut Baran, Oğuzhan İnci, Borancan Akalık, Poyraz Sayacı, Boran Baran, Hasan ve Hüseyin II, Berkay Çelebi, Yiğit Selbes, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Çağrı İşçi, Yiğitcan Yenici, Caner Balık, Polat Denerli, bu değerli canlara bin selam olsun. Sevgilerimle Veli Çenek. Can abi Murat, ben Menemen C18 koştan Veli Çelenk, aynı ortamı paylaştım dost abi kardeşlerim Karslı Musa Sümen, Mete Nur Karataş, Oğuz Kara, Kadir Türül, Murat Şenoğlu, Hasan Yüksek, Bayram Eren Sayın, Oktay Karabalık, bu değerli canlara selamlar olsun. Can abi Murat, ben T1B8'den Fırat Çelenk, buradan kadın kapalı da bulunan Dilek Karakaya, geceler vurur sineme, yokluğunda üşür kalbim, çaresizlikten değil de sensizlikten tükenir bedenim. Kavuştuğumuzda, göz göze geldiğimizde ne ben senden ayrılabilirim ne de sen unutabilirsin beni. Seni çok seviyorum sevgilim, iyi ki varsın. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen T tipinde yatmakta olan Melihcan Ataş. Aleykümselam Melihcan kardeşim. Başta öncelikle abim olan Savaş Aktaş, Mahsun Aydemir, Ömer Ünal, İhsak Ünal, Emir Çelik, şerefli cezaevinden herkese selam olsun. Mevkine layık olacaksın, hakkına sahip çıkacaksın. Murat abim, ben Melihcan Ataş. Menemen'de yatmakta olan Cem Cander, Anıl Peker, Agosi, Alaaddin Gümüş, Hakan Kömürcü, şerefli cezaevinden herkese selamlar olsun. Ben Torbalı Açık Cezaevin A2 koğuşunda yatmakta olan eşim İzzettin Acar. Kalbim dolusu sevgiler. Onun varlığı benim hayata tutunma nedenim. Çok az bir zamanımız kaldı kavuşmamıza. 24 gün sonra seni oradan alacağım ve el ele yuvamıza döneceğiz canım kocam. Seni çok seviyorum. Bu şarkı benden sana gelsin, hayatımın anlamı. Hazar Yıldız ihtiyacım var şarkısı benden kocama armağan olsun. Ben Nazar Şakran Kapalı cezaevinde yatmakta olan B16'da Okan Doğan, yani canım kocam, Allah'ın izniyle kısa zamanda yanımda olmanı diliyorum. Yüce Rabbimden seni çok seviyorum ve hep de seveceğim, ne olursa olsun seni bırakmayacağım. Az sabır, o kapıdan nasıl ayrıldıysak o öyle de kavuşacağız. Bir tane Muygar Doğan'a sen yaralı ben yaralı şarkısı kocama armağan olsun. Abi üç nolu'dan İlker Özyiğit, kadın kapalıda bulunan eşim Buse. Özyiğit nasılsın, umarım iyisindir, kaç gündür haber yollamıyorsun, seni çok merak ediyorum. Bugün telefon yasağının bitmesi lazım, anneni bugün arattırdım, senden haber var mı diye. Annenin de aramamışsın, haber gönder bana, seni seviyorum. Üç nolu'dan İlker Özyiğit, eşim Buse. Özyiğit, senden haber gelmeyince dün annenden TC hesabına aldım, haberin olsun. Sen de son durumlar nasıl? Haftaya cuma ablamız gelsin mi? Gelsin dersen kıyafetleri de getirecek, haber yolla bana. Sıradaki şarkı eşime armağan ediyorum. İyi yayınlar sana da abi, sağ olasın İlker kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Balıkuyu'dan Yunus Emre Aydın. Aleykümselam Yunus kardeşim. Benim için çok değerli olan dostlarım, abilerim, kardeşlerim anmak istiyorum. Benim için çok değerli olan T3C10'da Aslan amcam Yılmaz Aydın, aynı kurumda
ayrı kurumlarda olan Yiğit Yenince, Özcan Budak, Kadir Aykurt, Efecan Yılmaz, Şeyh Musak Bulut, Azat Aykurt, Ahmet Aykurt, Ömer Akgün, İbrahim Durmaz'a çok selamlarımı iletiyorum. Korkaklar her gün ölür, cesurlar bir gün. Allah'a emanet olun. Allah'ın aslanları Ballıkuyulu Sapranoz. Şakranda yatan eşim Osman Duman, canımın parçası, kafana hiçbir şey takma, eski güzel günlere yaklaşıyormuş gibi düşün. Seni çok özlüyorum, sensiz hiçbir şey olmuyor. Ayakta durmaya çalışıyorum, durabiliyor muyum bilmiyorum ama tek bildiğim şey gözümün her yerde seni arıyor. Çok sorun yaşadık ettik evet ama her koşulda yanımda oldun. Hiçbir zaman elimi bırakmak istemedin. Bir eşten daha fazlası oldun. Her ne olursa olsun keşke burada olsa diyorum ama bir yandan özgür olacağını düşününce unutuyorum, her şeye rağmen yanındayım. Senin kalbinin içini bir tek ben bilirim ve o güzel kalbinin içinde benim olman da güzel bir duygu. Seni çok seviyorum, kendine iyi bak. Seni seven eşin Evrim Duman. Bugünün bütün güzel şarkıları benden sana gelsin can eşim. Canım amca oğlum Erdem Çakıcı, belki bugün aramızda demir kapılar, yüksek duvarlar, uzun yollar var ama hiçbir mesafe seni bizim kalbimizden uzaklaştıramaz. Gün gelecek, o kapılar açılacak, sen özgürlüğüne kavuşacaksın ve biz yine aynı sofrada, aynı çatı altında bir arada olacağız. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle, beklenensin gözlük. Ben Menemen, A15'ten Erdem Çakıcı, başta abilerim Sinan Dağ, Rafet Kale, Hüseyin Saldıray, Diyar Halidoğlu, Şiar Altun kardeşlerim, Berke Keren, Onur Yıldız, Hasarlık, Sefiri Polat, Kaşık, Yasin Baran, Aydın, Uğur Saygı, Mustafa Baran, Aman, Levent Tekir, Hızır Amak, Muhammed Kaya, Vural Zenger, Bozyakalı Emre abime selam ediyorum. Ahmet Kaya'dan Ellerim Kelepçeli şarkısını çalarsan sevinirim Murat abi. Ben Menemen, 15'ten Erdem Çakıcı, yani Çimen Tepeli, Gözlük, Menemen ve başka kurumda bulunan kardeşlerime seslenmek istiyorum. Başta mahalle arkadaşlarım Cemal Olegan, Mustafa Olegan, Çimen Tepe'nin F'si, Fehmican, Fırat Tinaz, Habibcan Gökçe, Kürt, Fero Tamer, Demirtaş ve de Can abim Bedirhan Dündar'a bir selam olsun. Yol kararınca elveda diyen haindir. Kardeşlerim, iki güzel şarkı sonrasında... Evet, sonrasında kayıt mesajlarımızın bir 15 dakikalık bölümünü paylaşayım çok da geç olmadan. Hemen 15 dakika sonra kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönülden Gönül'e.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Poğaça Açık Cezaevinden Mert Ehsan. Aleyküm selam Mert kardeşim. Abim Erkan Yılmaz, Mehmet Yücel, Ahmet Ufak, Murat Başaran, Namıder, Direş, Yılmaz Özen, Oğuzhan Ufak, Kürşat, Yedi Baba, Tamer Kaşıkçı, Cuma Uluş Dostu, Mahir Acar, Barankadan, Ferhat Kalender, Ekrem Bayraktar, Arif Öztopkara, Faruk Çelik, Oğulcan Bakırcı, Ferdi Koç, Servet Tekin, Aslan kardeşim, Agit Arslan, Aydın tipinde yatan Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Ya çıkarız gökyüzüne seyrederiz alemi, ya ineriz yeryüzüne seyreder alem bizi. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleyküm selam Mert kardeşim. Şakran T2A8 koğuşuna yatan derli abim Soner, Meç ve Hamit Elmas, Sidar Erol, T1B11'de yatan derli abim Erhan Teker ve Cemal Yıldırım, T3A13'de yatan abim Mustafa Turan, namı der Mute, Aykut Polat, T4'te yatan derli abim Suat Konuk, can dostum Altan Dursun, Mahsun Oğuz, Mevlüt Saymaz, Cengiz Özdemir, A1'de yatan dostum Velat Arslan, Şakran'a çıktı yatan abim Selahattin Salman, Aydın E-Tipinde yatan Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Adanalı Ayhan, Tel Örgüler şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen, Şakran T1 B11'de yatan derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım, T2'de yatan derli abim Soner Meç, Hamit Elmas, Sidar Erol, T3'te yatan dostum İzzet Karakaya, Hazar Soydoğan, T2'de yatan dostum Mert Aydın, T4'te yatan derli abim Suat Konuk, can dostum Altan Dursun, Mahsun Oğuz, Cengiz Özdemir, Mevlüt Saymaz, A1'de yatan dostum Velat Arslan, Şakran'a çıktı yatan abim Sebahattin Salman, Aydın E-Tipinde yatan Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Esaret bağlarında gül olmaktansa özgürlük yollarında diken olurum elbet bir gün. Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B18'den Aziz Yıldırım. Kader birliği yaptım. Başta aslan abilerim Sercan Sayar, Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz abim olmak üzere dostlarım Affan, Yılmaz, Kerim, Bakır, Utku Büyüme, Ozan, Ahmet Kartal, Mete Dökme, Suat Korkmaz, Novan Baltalı, Hakan Uçar, Mustafa Kamber ve kardeş koğuşumuzda bulunan mahalle çocukları Ozan Yazar ve Özcan Yazar'a selamlarım. Bakidir gece söz, babalar sözünü tutar. Ben Aziz Yıldırım. Ben T1B18'den Aziz Yıldırım. Aynı kurum ve kampüste bulundum. Başta Sercan Sayar, Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz olmak üzere can dostlarım başta Davut Baran, Affan Yılmaz, Ömer Baran, Yiğit Yenici, Apo Yenici, Gökdeniz Yenici, Şehmus Akbulut, Emir Yıldırım, Çetin Ayboya selamlarım. Bakidir gece söz, alem denen çarşının sarafıyız, kim altın kim gümüş elbet biliriz. Bertaraf şarkısı armağan olsun. Ben Aziz Yıldırım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B18'den Affan Yılmaz. Aynı kurum ve kampüste başta kader birliği yaptığım Sercan Sayar, Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz abilerim aynı kurum ve kampüste bulundum. Aziz Yıldırım, Mete Dökme, Kerim Bakır, Fırat Korkmaz, Mertcan Doğanay, Esat Candar, Emir Yıldırım, Apo Yenici, Gökdeniz Yenici, Emirhan Kocaeli'ne selamlarım. Bakidir gece söz, kah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi, kah iner yeryüzüne seyreder alem beni. Bu derlere güzel bir şarkı armağan olsun. Ben Affan Yılmaz. Ben T1B18'den Halil Karagöz, can parçaları dostlarım ve kardeşlerim Sercan Sayar, Affan Yılmaz, Mete Dökme, Fırat Korkmaz, Balon Numan, Hakan Uçar, A7 atan Canlar Eski İzmirli, Ozan Yazar ve Özcan Yazar, Berkay Özer, Gürbüz abiye sizlere selam olsun. Kadın kapalıda yatan prensesime de selam olsun. Not: sabır öyle bir sen kopac ip ki sen kopacak sanırsın, o gittikçe güçlenir. Sen bitecek sanarsın, o gittikçe çoğalır. Ben Halil Karagöz.
1: Savaş Kaya ve Şehmus Kurcan katkılarıyla

0: hemen hemen 15 koğuşundan hazır ama başta koğuşumuzun değerli abileri Sinan Dağ, Rafet Kale olmak üzere Foçalı, Levent, Mustafa, Baran, Aman, Erdem Çakıcı, Uğur Saygı, Hasanlı, Sefiri, Polat, Kayık, Hamza Sönmez, Resul Aktaş, bu canlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben Menemen A15 koşulan Berke Keren, başta Can abilerim Sinan Dağ, Rafet Kale olmak üzere Çimen Tepeli, Gözlük yani Erdem Çakıcı, Onur Yıldız, Diyar Halitoğlu, Zana Gezer, Uğur Saygı, Levent Tekin, aynı ve farklı kurumda olan abi kardeşlerim Canım Kanım, Furkan Aslan, Kerem Demirli, Doğukan Altun, Baran Eroğlu, Aykut Çiçek, bu canlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, değerli dost abi kardeşlerim Bekir Güler, Ekrem Biliç, Ali Korkmaz, Şükrü Kaya, Caner Görgün, Ferhat Karatay, Yasin Baran Aydır, Oğuz Peker, Murat Kayhan, Resul Aktaş, Yahya Şimşek, özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ben Menemen A15 koşulan Erdem Çakıcı yani Çimen Tepeli, Gözlük başta Canım Kanım, abim Rafet Kale, dayım Sinan Dağ, abilerim kardeşlerim Berke Keren, Uğur Saygı, Onur Yıldız, Diyar Halitoğlu, Hamza Sönmez, Polat Kaçık, Zana Gezer, Hızır, Mücahit Amak, Baran Aman, aynı kurumda bulunan Hasan Yüksek, Yiğitcan Parlak'a bin selam olsun. Geç gelen teselli, idamdan sonra gelen affa benzer. Sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Erdem kardeşim. Ben Menemen 15'ten Rafet Kale, kıymetli dostlarım Yıldızlı Muro, Özgür Dikenova, Hüseyin Saldıra, Yunus Adar, Özgür ve Özgün Çakmak, Yiğit Yılmaz, Ferdi Demir, Diyar Halitoğlu, Taha Bahalla, Güney, hepinize bin selam olsun. Özgür yarınlarda görüşmek dileğimle. Ben Menemen 15'ten Rafet Kale, derdi dostlarım Halil Üzek, Recep Yıldırım, Ercan Koçak, Aydıncan Yerli, Serhat Çelik, Ömer Tadır, Kürşat Bilgin, Emre Özdemir, hepinize bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ben Menemen 15'ten Rafet Kale, değerli kardeşlerim Mustafa Güneş, Fatih Durmaz, Mahfican, Kürşat Akkaya, Candar Sulova, Batuhan Tutar, Yusuf İslam Ergül, Baran Büyüksu, Cihan Yolu'a da bin selam olsun. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, başta Can abim Sinan Dağ, Ali Demir, Sercan Sarıkaya, Yavuz Selim Baydar, Zeki Kaya kardeşlerim Berke Keren, Onur Yıldız, Mustafa Baran Oluk, Kaji, Hızır Mücahit Amak, Erdem Çakıcı, Uğur Saygı, Levent Terin'e bin selam olsun. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koğuşundan Oğuzhan Oran, namı der Limon Tepeli Oğuz'u burada kadar birliği yaptım. Dostlarım Mami, Varlı, Hasan, Alkan, Durmuş, Akgün ve kardeşlerim Mustafa, Çağrı, Savaş, Hüseyin Dağdelen, Mehmet Dağdelen, Alişan, Batuhan, Başar, Ümit Başaran, Furkan, Karsı ve Aslan Yerim, Mehmet Erüş'e, Müslüm Gürses'ten Tutku şarkısı armağan ediyorum. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Ayağı taşa takılan kalbini yoklasın, hepimizi Allah kurtarsın, istisnalar hariç tüm Limon Tepelilere selam olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koğuşundan Mehmet Erüş, aynı kurumda bulundum. B6 koğuşundan Erkan Öztürk, namı der Hızlı ve Bucalı Memdo abiler ve aynı koğuştaki kardeşlerim olan Emir Uzun, Muhammed Karagöl, Ercan Öztürk ve Sarı'ya selam olsun. Akabinde B1 koğuşuna bulunan Şehmuz Şengül, Hırçın Çocuk ve koğuşta bana kardeşlik yapan Furkan Tekin, Arjin Kurt'a selam olsun. Hepimiz Allah kurtarsın. Aynur Polat'tan Esmer'e şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koğuşundan Mehmet Erüş, burada kadar birliği yaptım. Başta Aslan abim Oğuzhan Oran, namı der Limon Tepeli Ozi, Mami Varlı, dostlarım Mustafa, Çağrı, Savaş, Hasan, Alkan, Alişan, Furkan Karslı, Hüseyin Dağdelen ve Aslan kardeşim Muhammed Emin Çeliğe, Gökhan Doğanay'dan Bilsen şarkısını armağan ediyorum. Gece söz bırakmak istiyorum. Terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen A5 koğuşundan Mehmet Dağdelen, burada kadar birliği yaptım. Abilerim Oğuzhan Oran, namı der Limon Tepeli Ozi, Mami Varlı, akabinde aynı kurumda farklı koğuşlarda bulunan Aslan abilerim ve kardeşlerim Arda Bilge Bulut, Nurullah Kaya, Cumali Kasır, Onur Kasır, Seyitcan Aydın, Vural Karabulut, Hacı Ali Tüdaş ve Aslan kuzenlerim Hüseyin Dağdelen, Muhammed Tekgöz, Ahmet Kaya'dan Arka Mahalle şarkısı armağan olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sizin ateşle yaklaşamadığınız insanların içinden geçerek geldik biz bugünlere.
1: Savaş Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor.

0: Selamun aleyküm Murat abim. Ben Atakan Lüder. Aleyküm selam Atakan kardeşim. Başta abim Eyüp Gürgür, dostlarım Ertuğrul, Gürgür, Berdan, Kiper, Beşir, Acar, kardeşlerim Atakan, Koçak, Uğurcan, Bilgi, Bertuğ, Er, Öz, Yılmaz. Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, tüm TK1 koğuşuna, ismini sayamadım, beni tanıyan tüm dostlara, kardeşlere selam olsun. Aynur Polat'tan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim abi. Atakan Lüder. Selamünaleyküm Murat abim, ben Sergen Gürgür. Aleyküm selam Sergen kardeşim. Babam, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selam olsun. Sizleri seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kavun Hasan. Aleyküm selam Hasan kardeşim. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, biziz. Bizi tanıyan herkese de selam olsun. Sizleri seven Kavun Hasan. Murat abi, ben Murat Ersoy, abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Bizleri merak etme abi, bizler çok iyiyiz. Sizleri seven Murat Ersoy. Murat abi, ben Onurcan Pınar, yani Gio. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana saygımı, sevgimi ve selamlarımı gönderiyorum seninle beraber. Tüm koğuştaki dostlarına da sevgiler, selamlar olsun. Bizi merak etme, biziyiz. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Onurcan Pınar, yani Gio. Murat abi, ben Paşam Gürgür, abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden saygıyla öpüyorum. Abi bizi merak etme, biz hepimiz iyiyiz. Seni çok özledik, seni çok seviyoruz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle, sizleri seven Paşam Gürgür. Abi ben Sergen Gürgür, başlar reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Abim Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Servet Kiper, Mahmut Tunç, Feridun Çam, Babi kardeşim, Kaan İvru, Murat Can, Yıldız Baran Kayalar, sizleri seven Sergen Gürgür. Murat abi, ben Çakır İsmail, abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, bizler iyi, senin iyi olmanı diliyorum. Özgür yarınlarda görüşeceğiz inşallah. Sizleri seven Çakır İsmail. Ben Sergen Gürgür, başta atam reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Seni dışarıda bekleyenler ve kendine orada iyi bak. Bizi merak etme, dışarı nasıl bıraktıysan öyle devam reis. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun Sergen Gürgür. Ben T2'de yatan Eyüp Gürgür, buradan Hamza, Bayhan, Orhan, Mete ve bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Ben Eyüp Gürgür.
1: Savaş Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben 3 nolu A12 koçtan Gökhan Karakoç. Öncelikle değerli kardeşim Serhat Tayhan, yani Mışko. Akabinde Mert Yütücü, İbrahim Akar, Adem Çalp, Mahmut Tunç, Emir Cankaya, Oğuzhan Akar, Tayfun Akar, Burak Çınar, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Engin Turan, Vedat Şan, Müfit Can Dürger, Fırat Acıbuca, Kürşat Akkaya, Mehmet Madak, Can Yüzgeç, Ferhat Türkmen, Sergen ve Gökdeniz Gezgin. Ayrıca ödemişte tipinde bulunan değerli abim İrfan Kıyak, Poç Açık'ta bulunan Koray Öztürk, Mert Pek, Manisa T'de bulunan abim Emin Güneş, Gökhan Karamanlı, Turgay Türk, dostum Uğur Ece, Ömer Aykaç, Sedat Temur ve kampüste bulunan tüm Manisa merkez ve kasaba mahkumlarına selam ediyorum. Aslında iki şey yıkar insanı, bir dostundan gelen ihanet, iki düşmanından gelen merhamet. Gökhan Karakoç. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben 3 nolu A12 koçtan Mert Ütücü, benim için kıymetli ve değerli abim Gökhan Karakoç başta olmak üzere. Akabinde abi kardeşlerim Serhat Sayan, yani Mışko, Manisalı İbrahim Akar, Berk Bakırcı, Şahin Engin, Bengin Orhan, Çağrı Polat, Ferit Kutlu Bey, Adem Çat, Azat Demirhan, Gemici Osman, Arman Eleptos, Yunus Kaya, Serkan Dünçer, Emir Acar, Veli Kızıltepe, Çetin ve Azat Kızıltepe, Ahmet Can Çoru, Ferhat Sayman, bu ismini saydım canlara binbir selam ediyorum. Şerefiyle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır Mert Ütücü. Selamünaleyküm Murat abi, T1 A3 Ölümsüzler Koğuşu'ndan Uğur Koç. Aleykümselam Uğur kardeşim. Başta olmak üzere kıymetli abi ve kardeşlerim Gümüş Palalı, Murat Erez, Namıder Balina, abim İlhami Türkmen, Bergamalı Gökhan Çalışkan, Antepli Ahmet Gezer, Namıder Rafik, Ekselans Kaan Körpınar, kıymetli kardeşlerim Nezir Işıklı, Hamza Yıldırım, Onur Sevinç, Gökhan Özbüçer, Enes Hadaman, Serhat Bozdaş, Berkan Mert Türk, Alpaslanlı Namıder Hançer, 3 nolu B14'te bulunan Engin Çam ve Nezir Işıklı'nın değerlisi Mert Işıklı'ya ve tüm adı geçen abi kardeşlere sonsuz sevgi saygılarımı iletirim. T1 A20 koğuşundaki kıymetli kayınçom Etem Gülen'e selamlarım bakidir. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar. A3 koğuşundan Uğur Koç. Selamünaleyküm, aleykümselam. T1 A

Üç ölümsüzler koğuşundan Murat Erez, namı der Balina. Aynı ortamı paylaştım başta derli abim İlhami Türkmen Antepli, Ahmet Gezer namı der Rafik Bergamalı, Gökhan Çalışkan, Engin İrvasa, Sarsılmaz, Serhat Bozda, Onur.

Kaya canlarıma selamlarım bakidir. Delikanlıya, haini garibana kurnazlık yapılmaz ve selam. Ben T1 A3 ölümsüzler koşunan Murat Erez namı der balina. Buradan farklı akvaryumlarda bulunan değerli canlar, başta kardeşim Can Erez namı der balina, Yakup Kaya ve Murat Kaya, Erhan Teker, Gökhan Ecellioğlu, Bilal Yavuzer, Berhan Teğriman yani Zanlı, Emirhan Yiğit, balina Vedat Budak, balina Umut Budak, Orhan Işıksoy, Şehmus Sular, Sedat Bulut, T1 A2 koğuşundaki Gümüş Balalı Ferhat kardeşim ve benim için kıymetli abim Abdülkadir Baytur'a selamlarım bakidir. Onurlu bir yaşam, gizli bir mücadele, yan mırın yan azadi. Ben T1 A3 ölümsüzler koğuşundan Ahmet Gezer namı der Rafik burada. Aynı ortamı paylaştım. Başta değerli abim İlhami Türkmen, Gümüş Balalı Murat Erez namı der balina, Bergamalı Gökhan Çalışkan, Engin İrvas'a sarsılmaz Serhat Bozdaş, Onur Sevinç yani Dino Berkan, Mert Türk, Alpaslanlı, Yılmaz Şan Ecellioğlu, Sara Afo, Ekselas Kaan Körpınar, Şehmus Polat, İbrahim Dağlı, Arda Kır, Nezir Işıklı, Gökhan Özbüçer ve kardeşim Erdi Taş, bu değerli canlara selamın bakidir. Dostum balina Murat der ki alem kolpayı kaldırmaz, aslanlara selam olsun. Ben T1 A3 ölümsüzler koşunan Ekselans Kaan Körpınar burada, yani ortamı paylaştım abilerin başta olmak üzere. Gümüş Balalı Murat Erez namı der balina, Antepli Ahmet Gezer namı der Rafik, İlhami Türkmen, Engin İrbasa, Bergamalı Gökhan Çalışkan, Şehmus Polat namı der Don Cici, Erdi Taşa ve dostlarım, kardeşlerim Sarı Apo, Serhat Bozdaş, Sarsılmaz, Berkan, Mert Türk, Alpan Sanlı, Onur Sevinç yani Dino, Yılmaz Şen Ecellioğlu, Arda Kır, Uğur Koç, İbrahim Dağlı, Nezir Işıklı ve Yakup Enç olmak üzere ortamımı paylaştım. Bulunan bu canlara bin selam olsun. Bizi tanımayan çekemez, tanıdığımı vazgeçemez. T1 A3 koğuşundan Ekselans Kaan Körpınar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 A3 ölümsüzler koğuşundan Kuruçay'la Arda Kır. Aleykümselam Arda kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kader birliği yaptım abi dostlarım. Gümüş Balalı Murat Erez namı der balina, İlhami Türkmen Antepli Ahmet Gezer namı der Rafik, Ekselans Kaan Körpınar, Onur Semiç namı der Dino, Berkan Mert Türk, Alpaslanlı namı der Hançer Can dostum, Kuruçaylı Yılmaz Şen Ecellioğlu, Gökhan Çalışkan, Engin İrvasa, Şakran Açık'ta bulunan dayım Turan Akboğa kardeşim, Hüseyin Başdelen, A6 koğuşuna bulunan amcam Gökhan Ecellioğlu, bu derlere bin selam ediyorum. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Balina Murat abim der ki garibe tekme atmak bize yakışmaz, kurtlar sofrasında zalimi düşürür yeriz. Allah bizi kendini büyük görenlerden kadar küçültmesin. Ben T1 A3 ölümsüzler koşunan Ahmet Gezer namı der Rafik. Öncelikle B11 koşuna yatan suç ortağım Can kardeşim Abdülkadir Bozkurt. C16'da yatmakta olan Murat Yurdegül namı der Rus Çiko. T3'te yatmakta olan Mehmet Yurt namı der Direş. Sinan Işık Poç Açık'ta bulunan kardeşim Volkan Çakmak. Aydın Çin'de bulunan Baykolu Engin Kaya. T1 6'da bulunan Gökhan Ecellioğlu. Derli abimiz Abdülkadir Baytur ve sofrasını paylaştı. Yakup Kaya ve Murat Kaya. T1 B11'de bulunan Erhan Teker, Fırat Gizgin, Hasan Kula, Balina Murat'ın derlisi Balina Can Erez, bu canlara selamlarımız bakidir. Ayrıca Gaziantep Nizip Torun aşiretine de bin selam olsun.

0: Savaş Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Evet, bir kısmı kayıt mesajını paylaştık. Bu arada Serhat Küçük, Serhat'ım, dayıcım kusura bakma. Vallahi kafamız daldı. Daha bir saatim vardı. Savaş kardeşimin, Şehmuz kardeşimin jingle'larına girmişiz. İnanır mısın? 2-3 dakika önce son kayıt mesajın bir bölümü paylaşılırken Allah Allah dedim. Saate baktım, saat 10:21 geçiyordu. Şeyin dedim, savaş ne alaka dedim. Bir baktım vallahi kafamız yorgun Serhat'ım, Koçalı Serhat dayıcım, kusura bakma ama telafi edeceğim. Savaş, sevgili Savaş Kaya kardeşim benim, bir saat önce girmişiz jingle'larınızı, saat 11'e kadar, 11 ile 12'yi boş bırakıyorum, 12'den sonra zaten sevgili kardeşlerimizin de şeyleri var, jingle'ları var. Gurur Şahan kardeşimin, Savaş'ım haberin olsun, Şehmus'un haberin olsun sevgili kardeşim. Serhat dayıcım bugünlük böyle olsun, kusura bakmayın. Vallahi kafamız çok yorgun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçünoğlu'dan Efe Arslan. Aleyküm selam Efe kardeşim. Aynı ortamda bulundum abi dostlarım. Gürçeşme'den Afyonlu Deli Haso, Yusuf Samar, Umut Sor Bilmez, Arda Ceren, Bedi Salman, Murat Türk, Erdem Çoban, Erdi Çiftçi, gece benden bir söz, canımızı yakacak kadar gücü olanın sonuçlarına katlanacak kadar cesareti olsun. Bana kadar yakışanı yaşatsın. Ben Bozyaka'dan Efe Arslan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Adem Mehmetoğlu. Aleyküm selam Adem kardeşim, Üçünoğlu'dan tahliye oldum. Çok değerli kardeşlerime selamlar olsun Efe Arslan. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan abi dostlara Gürçeşme'den Afyonlu Deli Haso, Yusuf Samar, Umut Zor Bilmez, Hacı Otman, Arda Ceren yani Tony, Yiğit Öznel, Murat Pars, Adem Kıvrak, Naycan Kayan, Mert Demirhat, Ömer, Fatih Durmaz, İskender, Özkan, Bahadır Kılıç, Erdi Çiftçi, Süleyman Akar, ismini sayamadım, Bozyaka çocuklarına selam olsun. Ben Bozyaka'dan Efe Arslan. Kardeşlerim size bir şey diyeyim mi? Vallahi biri beni okusun ya. İnanın hiç iyi değilim, gözlerimi açamıyorum. Diyeceksiniz ki sanki dünyanın bütün yükü üstümde, altında eziliyorum, kalkamıyorum. O kadar ki üstümde bir ağırlık var. Vallahi okuyacak biri bizi okusun. Uzaktan mı okuyorsunuz, üflüyorsunuz mu? Vallahi ne yapıyorsanız yapın. Çünkü şu an ona çok ihtiyacım var, kendime gelmem lazım. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. C14 Bahar Talimci Radyo başına. Aleyküm selam kardeşlerim. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Güzel kardeşim, sana seni çok özledim desem sanki içimdeki özlemin küçücük bir kısmını anlatmış olacağım. Sen benim cam parçamsın. Çocukluğum en güzel anılarım, yüreğimin bir köşesisin. Bugünler geçecek, sabret, arkanda dağ gibi duran annem, baban, ablaların var. Seni kimse yıkamaz. İçini ferah tut can özüm, Allah'ıma emanetsin. C14 Bahar Talimci, biliyor musun insan sevdiğini kaybetmeden de yokluğunun ne kadar ağır olduğunu anlayabiliyormuş. Sen hayattasın, nefes alıyorsun. Ben de bunu bilerek teselli oluyorum ama yine de yokluğun evin içinde kocaman bir boşluk gibi. Sen olmayınca bir yanımız hep eksik. Benim güzel yüzüm, benim canımın içi. Biz senden razıyız. Allah'ım seni korusun. Güzel günlerde el ele görüşmek dileğiyle. Hayırlı akşamlar. Bu arada Melike Baran, Melike Cem'in de sizlere eski koğuş arkadaşları, hepinizi sevdiği dostlarına çok çok selamları vardı Melike Baran'ın. Melike'cim sana da misafirlerine de sevgiler, selamlar olsun. Ben A5 koğuşundan Yasemin Başaran Özkurt, her gün yeniden aşık olduğum adam Bozkurt Özkurt, canım kocama. Akabinde güzeller güzeli Seda Canbaz, yakışıklısı Burak Karabaş, radyo başına. Size kavuşacağımız gün yakınsa çekeceğimiz

Bir de kutsaldır Murat abi. Müslüm Gürses'ten senin gibi hiç kimseyi sevmedim. Şarkısını çalarsan sevinirim. Bozkurt'um Yasen bir tek seni sevdi. Ölene dek de sevecek. Ayrıca can dostlarım başta Mardinli güzelimiz Şehriban Fidan, Avukat Sibel Aksu, Esen Çalışkan, Gülay Soygezer, Tuğba Tütüncü Karadağ çalan tüm şarkılar armağan olsun. Ben Menemen cezaevinden Burak Karabaş ve Bozkurt Özkurt değerli canım karıcım A5'te yatmakta olan Yasemin Başaran Özkurt. Burak Karabaş'ın derlisi olan Seda Canbaz'a dışarıda hayat akıp gidiyor olabilir ama benim zamanım sen gelene kadar durdu. Özlemim büyük ama sabrım da sana olan sevgim kadar güçlü, bu şarkı benden sevdiğime gelsin. Cem Adrian'dan sen benim şarkılarımsın armağan ediyorum. Ayrıca Esen Çalışkan, Gülay Soygezer, Şehriban Fidan ve Avukat Sibel Aksu'ya selam olsun. Murat abi ben Cemile Timoçin, Burak Timoçin radyo başına. Evdeyiz, adliyeden geldik, mahkeme attı 23'üne. Babam tahliye ama cezasını bitirip çıkacak, sıkıntı yok. Güzel geçti Allah'ın izniyle. Dur bakalım ben iyiyim, biraz boğazlarım ağrıyor, hastalandım. Annenle Efe gelecek, bize dakikan varsa biraz ayırırsın. Seni seviyorum, Allah'a emanet ol. Murat abi Sedatcan Sakızşehir radyo başına. Kral aslan gibiydin, seni çok seviyorum abim. Allah seni tez vakitte kurtarsın. Bugün olmadı ama elbet bir gün çıkacaksın. Allah'a emanet ol. Emine Albayrak aşkım seni seviyorum. Bugün sana selam yolladım. Bir isteğin oldu mu haber yolla, kendine dikkat et. Selamünaleyküm, aleyküm selam. B17 olan annesinin nefesi Furkan Çubukçu. Sen benim dünyamsın, canımın içi, her ne olursa olsun. Nefes aldığım sürece seninleyim. Ömrüm yetene kadar değil, nefesim kesilene kadar arkandayım. Allah'ım bana emanet olarak verdiği evlatlarımı sana emanet ediyorum. Yaşadığım süre boyunca onların mutluluklarına şahit ettir beni. Öyle güzel yollarda yürüsünler ki senden başka kimseye muhtaç olmasınlar. Onur Akın'dan Yağmur Yüreklim armağan olsun Sevim Çubukçu. Şakran'da yatmakta olan Çetin Kızıltepe, az zaman sonra aslan yine sahnede. Bırak yıkmayı, sarsılmadık bile Allah'ın izniyle, bir senin yokluğun koyuyor bana. Bizi bizden de çok düşünen, bizim için savaşan yakışıklı kocam, zaferimiz yakındır, bugünlerde geçecek, kendine iyi bak, kalbimin tek sahibi. Şakran'da yatmakta olan Çetin Kızıltepe, önemli olan asalet değil cesarettir, cesaretine kimse yetişemez. Yıkılana kadar değil, yok olana kadar dik duracağız. Yıkıldığını sananlar yükselişini izlesinler. Aslanım en kısa zamanda yanımızdasın. Murat abim sana da selamlar. Aleyküm selam kız kardeşim. T3'te yatan sevgili eşim Mert Yıldırım. Birileri zannetmesin ki bu günler devamlı böyle sürer. Zor günler elbet bir gün biter. Seni çok seviyorum diğer yarım. Seni çok özledim, dualarım hep seninle. Allah'ıma emanet ol ömrüm. Atılgan canım, kapılar oldu ama evler yine toz içinde. İyiyiz, evdeyim, temizlik yapacağım yani. Bizi merak etme, seni çok seviyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Şakran'da yatan diyar can. Seni çok seviyorum, çok özledim. Allah'ıma emanet ol elbet bir gün, kurban oldum Habi'nin. Selam Murat abim, aleyküm selam kardeşim. Savaş Aktaş canım. Şükür iyiyiz biz, rahat geldik. Her şey yolunda, bizi düşünme. Ama ben seni aklımdan çıkaramıyorum. Artık yavaş yavaş zor gelmeye başladı. Seni orada bırakıp dönmek. Biliyorum bu günler geride kalacak. Biz çok mutlu olacağız. Bu kalp seni çok sevir. Dünya bir yana, sen bir yana. Aslan kocam savaşım. Savaş Aktaş yolum sen olduktan sonra karşıma çıkan hiçbir yokuş beni yoramaz. Seninle başlayan her hikaye tüm zorlukları aşmaya değer. Deseler ki onunla gideceğin yerde ölüm var, derim ki ölümün olduğu yerde benim canım var Savaş Aktaş. Selamünaleyküm, kolay gelsin Murat abi. Ben Gökhan Ergül, aleykümselam Gökhan kardeşim. Ay ışığının aydınlattığı kumsala seni seviyorum yazmak isterdim ama sen hırçın bir dalga olup silersin diye yazmaktan vazgeçtim. Herkese iyi akşamlar, Funi'den bir şarkı çalarsan sevinirim. Sevgilerle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül. İnsan yenilince tükenmez, pes edince tükenir. Baktık olmuyor, mahşerde buluşuruz tatlım. Murat abi Funi'den bir şarkı çalarsan sevinirim. Sevgilerle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül. Bakamadığınız çiçeği zamanla göremezsiniz. Bir çiçek koparsa, bir kişinin kopmazsa, bin kişinin olurmuş. Geceniz güzel olsun. Murat abi Funi'den bir şarkı çalarsan sevinirim. Sevgilerle Gökhan Ergül. Ali Aşakran T2C1'de yatmakta olan can dostum Ahmet Güneş, nasılsın kardeşim, iyisindir inşallah. Özledik seni Cano, buralar önce Allah sonra bize emanet. Rabbim herkese senin gibi dost versin, az da sabır. Başta canımdan öte gördüm can kardeşim olmak üzere, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Tüm kader mahkumlarına selam olsun, varlığın daim olsun. Beklenensin aslan kardeşim Buca'dan Uğur Dündar.
Başta can kardeşlerim olan Ahmet Güneş, Sidar Deniz, Doğukan

Zafer Aslan, Sedat Altun'a, size ve dostlarınıza ismini sayamadım tüm kader mahkumlarına selam olsun. Kardeşlerim, keyfiniz yerindedir. İnşallah az da sabır bugünler en kısa zamanda son bulacak. Tekrar en kısa sürede görüşmek dileğiyle, bir isteğiniz arzunuz olursa da kardeşiniz her zaman burada. Şerefiniz, varlığınız yeter kardeşlerim. Kalbinizi ferah tutun. Allah'a emanetsiniz. Uğur Dündar. Kadın kapalı B9 koğuşunda yatmakta olan kalenin asi ve asil kadını ablam Kürt Hülya. Ben Fidan. Sana bebeğin resimlerini gönderdim. Görüşe geleceğiz zaten. Bir ihtiyacın varsa annemle haber gönder bana. Sabret ablam, beklenen gün yakındır. Giden yolunu, kalan yerini bilsin. Bizim buradaki hesabımız mahşere kalmaz. Kadın kapalı B9 koğuşuna yatmakta olan Kadife Kaleli Kürt Hülya. Teyzem bir tanem, ne yapıyorsun, nasılsın? İyisindir inşallah. Sen hep iyi ol, sen iyi oldukça biz de iyiyiz. Duruşumuz ve rüzgarımız yeter. Hepsinin duvarı bize vız gelir. Bedelini peşin ödediğimiz hayatın ladesine mi çıkacağız? Güzel günler bizi bekliyor. Teyzem seni çok seven yeğenin Fesla. Şakranda yatan Azat Kızıltepe, canım kocam seni çok seviyorum. Sen benim en güzel varlığımsın, canını sıkma. Biz iyiyiz. Sen orada ne kadar iyi olursan ben burada daha da iyi olurum. Seni son nefesime kadar seveceğim. Her şeyimsin reisim. Kendine iyi bak, her şeyim. Seni çok seviyorum, yaşama sebebim. Kalbimin hükümdarı reisim. Sen aslansın, kızımın yakışıklı, kıymetli babası. Şakranda yatmakta olan Azat Kızıltepe, Azat'ım biz iyiyiz. Annem sen de iyi ol, anasının babasının her şeyi. Seni çok seviyoruz, kavuşmamız yakındır. Karizmatik oğlum Azat'ım. Oğluma babasından, annesinden istek sözümüz var. Bu hayatın cefası değil, sefası Azat'ımın olacak. Önce can, sonra canan değil. Önce oğlum, sonra da seni seven annem baban var. Arkanda öyle bir daha yaslandın ki yıkılmaz ne de sarsılır. Murat abi sana da selamlar. Aleyküm selam ablacığım. Ben T4B16 Koç'tan Çukur Mahalle'den Yusuf İslam, başta canım kanam abilerim Ferhat Arslan ve Emre Demircan Mami, Coşkun Aslan kardeşlerim, Emirhan Bircan, Maviş Demirbaş, Faik Bürücüler, Emirhan Canbaz, Mami Can, Savcı Ersen, Demir Hayrettin Sert, A8 kardeş koğuşumuz Mami Tutkun, Orhan Yacı, Tatüdey, Emin Turul, Murat Vatansever'e bin selam olsun. Şakranda yatmakta olan Veli Kızıltepe, zor zamanlar güzel kapılar açar, sabret Allah büyüktür. Ben de bir gün seni oradan alacağım, sana kavuştuğum gün dünyalar bizim olacak. Az zaman var, inşallah yanımızda olacaksın yakışıklı kocam, ömrümü yollarına feda ettim. Senden gelen dertler başım üstüne, kurban oldum biz iyiyiz, kendine iyi bak. Şakranda yatmakta olan Aycan Kızıltepe, aslan gibi kadınsın güzel ablam. Çok özledik seni, güzel günler yakındır, Allah'tan umudunu kaybetme. Her şey eskisi gibi güzel olacak. Biziz, çocukların iyi, kendine iyi bak. Öpüyorum seni güçlü kadınım. Güzel ablam benim. Senin gibi kimseler olamaz. Sen tek başına koca orduya bedelsin. Erkek gibi kadınsın. Çok özledik seni. Telefonu bize yollat. Murat abi, B9 koğuşuna bulunan Kadife Kale'nin asi ve asil kadını ablam Kürt Hülya radyo başına. Bizim de var acemi yanlarımız. Bu dünyanın menfaat çarkını çeviremiyoruz. Kötü bir niyetle iyi bir murada varamaz kimse. Ne demişler, dalından düşen yaprak rüzgarın oyuncağı olur. Ozan Dino'dan Betana ve benden sana gelsin kurban oldum. Murat abi, ben B9 koğuşundan Kadife Kale'den Kürt Hülya geceye bir söz bırakmak istiyorum. Hain olanlarla aynı kazanda 40 yıl kaynasam dumanım ayrı tüter. Ben kuytu köşede neysem baş köşede de aynım çizgim. Günlük menfaatlar için bozulmaz tevhir ayırımda olan en değerlim kurban oldum. Oğlum Cesur Bayhan'a da çok selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam kardeşim. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan Sudem radyo başına. Aşkım oralar soğuktur, kendine dikkat et, üşütme, az kaldı. Allah'ın izniyle bu da geçecek. Her şey çok güzel olacak, beni merak etme. Ben biraz daha iyiyim dünden. Rabbim ölüm kederi vermesin, her şey güzel olacak elbet bir gün. Hayatım Murat Şampınar, engel Sudem'e armağan olsun. T1A20'de yatan aslan eşim en değerlim Turan Abanuz'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Bir ton hasret biriktirdim sana. Ağırlığı teraziyle ölçülemez. Kurban oldum. Seni çok ama çok seviyorum. Hasret şarkısı en değerlime armağan olsun. T1A20'de yatan ailem aslan eşim Turan Abanuz'a sevgi selamlarımı gönderiyorum. Seninle dünyanın öbür ucundaki fırtınaya yürürüm de sensiz geçen bir günün bile ağırlığına dayanamıyorum. Hasret kaldım. Seni çok ama çok seviyorum. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan Şakran, 4 nolda yatan abim Ercan Doğan aslan kardeşim, elbet kavuşacağız yoldaşım. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan her şeyim kadın, annem Nazlı Doğan, seni çok özledim meleğim, elbet
bir gün. Foça açıkta yatan babam Fırat Doğan, koca çınarım aslan babam. Elbet bir gün oralar kime kaldı ki, size kalsın kurban olduklarım, ailem elbet bir gün kavuşacağız. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan Şakran, gençlikte yatan her şeyim çocuk sarı babam Kuzey Doğan. Sen canımdan çok severim Kuzey'im. Şakran 3 nolda yatan Doğuş Galyon, sana da çok selam olsun kara gözlüm. 4 nolda yatan cezanın hakkını veren korkusuzum Ercan Doğan. Elbet kurban olduklarım, sizi çok seviyorum. Kadın kapalı B11'de yatan benim canımın içi, nefesim ömrüm göz bebeğim, her şeyim Dilara Güleş, annem benim delikanlı asil aslan kızım, biziz merak etme bir sıkıntı yok annem, seni çok seviyorum öpüyorum kurban olurum her bir zerrene, Gülden Hortaş'ta Ezo Güleş Hürmüz Öznur, hepinize selamlar, sizi çok seviyorum, Allah'a emanetsiniz. Kadın kapalı B1'de yatan benim canım kızım aslan kızım Sevim Güleş annem, bizleriz merak etme, seni çok seviyorum öpüyorum Ebru'ya çok selamlar, Allah'a emanet olun. Ben Şakran T4B8 olan Hakan Atçı, Menemen A12 koğuşundan bulunan Şiar Altun abime selam olsun ve tüm koğuş arkadaşlarına da selamlar olsun. Murat abi, ben Gülizar Yıldırım, B10'da olan aslan dostum Kardelen Nilay Yılmaz, gerçek dostluk iyi günde yanında olmak değil, en zor gününde elini bırakmamaktır. Duvarlar aramıza giremez, sen içeride özgürlüğünü bekle, ben dışarıda seni bekliyorum, bu günler geçecek, dostluğumuz baki kalacak, abi dostum için ahyan darmadan şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Gülizar Yıldırım, bacım Kardelen Nilay Yılmaz, kardeşim sen içeride günlerini sayarken biz de dışarıda seni düşünüyor, güzel günlerin gelmesini bekliyoruz, bu günler elbet geçecek, o kapılar bir gün açılacak, sen yeter ki moralini bozma, kendine iyi bak, gerçek dostluk zor zamanda belli olur, biz her zaman yanındayız, güzel günlerde yeniden bir araya gelmek dileğiyle. B10'daki kardeşlerim, Gülizar kardeşimin hepinize, tüm dostlarına, sevdiklerine çok çok selam vardı. Bir de Sibel kardeşimizin, üstümüzde kalmasın kardeşlerimizin selamları. Murat abi, ben Selinay Kılınç, Şakran B11 koşuna atan kuzenim Karıyan Naz Duran'a selam olsun. Seni çok seviyoruz. Daima yanındayım, aslan gibi olduğundan şüphem yok. Koğuş arkadaşlarına, tüm mahkumlara Allah'tan sabır diliyorum. Eski koğuşum B1 koğuşuna da selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olun. Ben T2'de yatmakta olan Gedizli Ramazan Yıldırım, benimle birlikte A20'de yatmakta olan can dostlarım Çimentepe'den Mehmet Şengel, Namı Derdayı, Memo Aslan, kardeşim Batuhan Şengel, Reis Bahattin Şengel, Osman Şengel, Mafya Sedat Ulu, Doğukan Çevik, Sarı Gürkan, Sefa Alar, Çınar Kepçe, Murtakeli Bayko, Ercan Demirdelen, farklı kurumlarda yatmakta olan Hamza Onay, Hakim Bal, Hakan Uçar, Ozan Madras, Halis Yıldırım, Yakup Yıldırım, bu abi kardeşlerime selamlarım olsun. Rabbim yar yardımcınız olsun. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Aliye Şakran'da yatmakta olan oğlum Sezgin Sümbül, karanlık günler elbet aydınlık günle birleşecek. Koğuşundaki tüm kadar mahkum arkadaşlarına selam olsun. Bir güvercin misali uçsun selamımız sana. En güzel günlerde en kısa zamanda kavuşmak ümidiyle canım oğlum. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam kardeşlerim. Ben Menemen 13 Nolu'dan Oğuzcan Akbey, aleykümselam Oğuzcan kardeşim. Şakran 3 Nolu'da yatan abim Savaş Aktaş başta olmak üzere tüm koğuştaki arkadaşlarıma selamlar, özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Murat abi, Ülkü Taşkıran'dan Gizem Orakçı'ya C6 koğuşundan fark etmez hesaplaşırız şarkısı armağan olsun. Telefonu verdim anne, haberin olsun, bir sürede ben gelemeyeceğim sana, bilgin olsun. Ben Sibel Keskiner, can dostum Yersu Gökçet olsun, canımın içi nasılsın, keyfin rahatın yerindedir. Bir isteğin var mı biliyorsun, söylemen yeter, senin bir isteğin var mı bilmiyorum ama benim Allah'ımdan tek isteğim seni oradan çıkarması ve sana kavuşmam. Bir an önce çık gel, iki gözüm seni çok seviyorum. Uygar Doğan, hadi çık da gel şarkısı armağan olsun. Ben Sibel Keskiner, eniştem Kadir Tosun nasılsın, iki gözüm aslanın aslan eniştem var mı bir isteğin. Elimden ne geliyorsa yaparım. Sen de Gökçem de benim için çok değerlisiniz. Sizleri çok seviyorum. Gökçem, Kadir beni aradı geçen gün. Söyleyemedim sana. Deliler gibi aşıkmış seni çok ama çok özlemiş. Burnunda tütüyormuşsun. Seni her şeyden çok seviyormuş. İletmemi istedi. Söyler misin sevgilime dedi. O zaman bendense Gökhan Türkmen aşk şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. T2 B16'da yatan kalbimin en güzel yerindeki sevgilim Mehmetcan Pehlivanlar radyo başına.
Canım seni çok özlüyorum. Zor günlerden geçsen de yalnız değilsin. Kalbim hep seninle. Sabret sevgilim, bugünler geçecek ve sana yeniden sımsıkı sarılacağım. Beni araman lazım.

önemli. Seni çok seviyorum. Kendine dikkat et. İzmir Şakran T4A16 koşuna atmakta olan canım eşim Hasan Yay. Seni çok seviyorum, çok özlüyorum hayatım, bizi merak etme. Şükür iyiyiz, sen her daim iyi ol yeter. Çocukların da selamları var sana, hepsi seni öpüyor. Seni kendine her daim iyi bak. Sen kendine her daim iyi bak. Her zaman dik ol, biz hep yanındayız. Evdekiler hepsi iyi, kimsede sıkıntı yok. Merak etme, her şey yolunda. Seni önce Allah'a, sonra seni sana emanet ediyorum. Hayatım, seni çok seviyorum. Şakran T1 Arman Akyol. Bir şarkı, bir anı, hepsi sende kaldı. Gökhan Doğanay'dan Durak. Bir şarkı, bin anı, hepsi sende kaldı. Şakran T3C7 Koğuş'tan Hikmet Ören, kardeşi Zilan Ören'den selam olsun. Duvarlar bizi ayırdı diye hikaye bitti sananlar daha bizi tanımamış. Sabır da bizim, sıra da bizim. Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen. Aksel Varol. Ne demiş kız kardeşim? Abi söyler misin Aksel Varol beni acilen arasın. Evet Aksel kardeş, kız kardeşimi arayacak mısın? Hem de çok acil. Kurtuluş Şakarlı. Kız kardeşim demiş ki abi söyler misin? Kurtuluş beni çok acil arasın. Kurtuluş Çakarlı ve Aksel Varol kardeşlerim. Kız kardeşlerimi arar mısınız? Evet şu tekli mesajları da okuyayım. Şakran T1B16 koşun atan Aziz Emre Yıldız, ben ablan. Hep beraberiz, biziz, aklımız sende, telefon açıldı, aramanı bekliyoruz. Avukatın görüşmeye gelecek birkaç gün içinde. Biz yanındayız, her zaman ara bizi. Seni çok seviyoruz kara gözlüm, kızın seni çok seviyorum. Bir tane daha tekli mesaj okuyayım. Yahya Reis Ercan Sayan'a gelsin, dünden bugüne anılarım. İyi akşamlar, ben Meral. Şakran T3'te yatmakta olan sevdiğim adam Çağdaş İral Gil için istek şarkı, bugün doğum günü. Doğum günün kutlu olsun, kalbimin en güzel yeri. Sen bana o kadar yakınsın ki bazen nefesini hissedecek kadar ama bir o kadar da uzaksın. Sana sarılmanın özlemi içimde büyüyor. Belki hayat bizi yan yana gelmekte zorluyor ama kalbim senden vazgeçmiyor. Seni sevmek hem mutluluk hem de tarifsiz bir özlenmiş. Yeni yaşında dileğin her şey gerçek olsun. Benim dileğim ise tek bir gün aramızdaki bütün uzaklıkların bitmesi. Seni gerçekten doyasıya sarılabilmek. İyi ki doğdun, iyi ki kalbime dokundun. Seni çok seviyorum. Evet Aksel.

kardeşimize söz vermiştik. 3 günün de şarkısını çalamadık. Ben hemen ne Dacı dayı. Beni tanıyan tüm dostlarıma selam ediyorum. Sevdiğim kadın. Bu çalacak şarkı ikimize özel sevdiğim dostlarım yaptı. İnşallah beğenirsin. Seni seviyorum. Şarkının adı da Deli Kız. Ben hemen ne Naci dayı. Kardeşim Bedirhan Kırgıl, bebeksi Gökhan Güler, Japon Berk, Baki, Tufan, Solak, Bolvadin Kapalı cezaevinden Şakran Kapalı'da yatan İrem kardeşim, sana da selam olsun. Bu kardeşimize söz verdik. 2,5 dakikalık bir şarkı. Normalde çalmıyorum. Bebeksi Gökhan kardeşimiz vardı orada. Abi lütfen dedi. Ki kendileri de duymaz ama biz gene de sözümüzü yerine getirelim. Bir de falan ama sus tamam dedik. Normalde bu tarz şeyler çalmıyorum, dinletmiyorum. Çünkü ses kalitesi düşüyor, mahcup oluyoruz. Artık söz çıktı ağzımızdan. Hemen onu da paylaşalım. Üstümüzden yük kalksın. Evet, o kardeşimiz Naci dayı kardeşimizin sevdiği kardeşim. Evet.

hemen hemen deniz vere uzanır bu sevda. Bir sen varsın aklımda, bir de eski dünya. Gizemli gözlerin geceme ışık. Sen benim kaderim, sen benim aşkım.

Evet, kardeşlerimize de verdiğimiz sözü yerine getirdik. Şimdi iki güzel şarkı, sonrasında WhatsApp'ımızı toparlayacağız. Saatler kaç? Saat 11'e 5 var. Neyse, iki güzel şarkı, sonrasında bakacağız o anki psikolojimizi.

kaldığınız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK17'de yatmakta olan Furkan Acar. Aleyküm selam Furkan kardeşim. Koğuşumuzda kadar birliği yaptığım abilerim, kardeşlerim Serhat Avşar, Mustafa Gül, Furkan Kaçar, Yusuf Kaya, Aliko Yıldız, Sinan, Ayhan, Serkan, İmren, Arabesk, Boyabat, Murat Şimşek, Ali Der, Mustafa Arslan, Gece bir söz bırakmak istiyorum. Tüm bu olaylar bittiğinde düşmanlarımızın yaptıklarını değil, dostlarımızın yapmadıklarını hatırlayacağız. Murat abi, T2A17'den Furkan Acar, diğer kurumlarda yatmakta olan dostlarım Mehmetcan, Ekim Deniz, Şakircan Paris, Samet Akşit, Cem Acar, İbrahim Çelebi, Zübeyir Aküzüm kardeşlerime bir dil bin selam olsun. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2A4 koğuşuna yatmakta olan Vedat Sürer, koğuşumuzda yatmakta olan başta koğuşumuzun dayısı Foçalı Serhat Küçük ve Mert Çankarayüz kardeşim, ayrıca Hasan Günler, Mustafa Meral, Mustafa Badak, koğuşumuzda bulunan koğuş arkadaşlarımıza selam olsun. Diğer kurumlarda yatmakta olan kardeşim Devlet Sürer, Şehmu Sürer, Mazlum Sürer, yeğenlerim Ali Sürer, Gökhan Sürer, dostlar Azar Başak, dostlar Azat Başak, Serkan Öncü, Eyüp Yıldırım, İşman Alabay ve dayımız Fevzi Alabay, tüm mahkumlara tez zamanda abilere, sevdiklere kavuşmalı, ailelerine ve sevdiklerine kavuşmak dileğiyle, hepimizi Allah kurtarsın. Ben 3 dolu bir 12 koğuşuna bulunan Devlet Sürer başta benim için çok değerli ve kıymetli abim Vedat Sürer, Şehmu Sürer olmak üzere Mazlum Sürer, Ali Sürer, Gökhan Sürer, Azat Sürer, hepsine selam eder, Yüce Allah'a emanet ederim. Civan Hacı'dan Vedat Am'ın şarkısı kıymetli canlara armağan olsun. Hayırlı akşamlar. Bu arada Şahçıyan Kurt, Şahçıyan'ım 2 gündür anons ediyorum, aramanız gerekiyor. Ya da Zafer Mingan, Zafer kardeşim, aramanız gerekiyor. Fıçı Fuat'ın da sizlere çok çok selamları vardı. Şahçıyan, müsait olursan artık şarkı arasında ya da kayıt mesajlar arasında haberiniz olsun. Duyan varsa Azat'ım, Azat Başak, sevgili kardeşlerim, hanginiz duyuyorsanız size zahmet. Şahçıyan'a bir söylerseniz bir arayıversin. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen, John 8 Koç'tan Oktay Karabalık. Aleykümselam Oktay kardeşim. Başta dostlarım ve abilerim olmak üzere dostum Karslı Musa Sümen, Oğuz Kara, Aliş Emen, Bayram Eren Sayın, Baran Çoban, Müslüm Adıyaman, Metenur Karataş, Hasan Yüksek, Galip Kılıç, Kadir Namal, Erkan Erben, Samet Özdemir'e sevgiler, selamlar. Murat abi, ben John 8 Koç'tan Oktay Karabalık. Dostlarım ve kardeşlerim Musa Sümen, Vedat Yolcu, Esat Büyüksu, Raşit Büyüksu, Baran Büyüksu, Sedat Büyüksu, Mahsun Geldi, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Vedat Gerer, Kadir Bayar, Serhat Gümüş, Can Pekkan, Caner Güngör, Gece Bir Söz, Yere Göğe Sığamayanlar, unutmayın bir de Yerin Altı var. Oktay, zaten Veli yanınızda 2 gündür, sizden ricam Veli'yi de sahip çıkarsanız, o bizim mahallemizin gençlerinden, sevdiğimiz kardeşlerimizden, Fırat'ımın da kardeşidir, bizim de kardeşimizdir. Musa Sümen, Musa kardeşim, sizden ricam Veli'ye sahip çıkarsanız sevinirim. Murat abi, ben Menemen, C18 Koğuşu'ndan Oktay Karabalık. Dostlarım, abilerim olan Karslı Musa Sümen, Esat Can'dan Düzgün Korkmaz, Murat Öngenel, Yavuz Selim, Baydar Ali Şemen, Ahmet Can Tekin, Feyzullu Oral, Tolga Çalış, Akın Apaydın, Pepe Barış, Ahmet Duman, Önder Eren Sayın, Şahin Bingöl, Kadir Dal Kılıç, Gece Bir Söz, eğilerek secde edeceğiniz tek yer Allah'ın huzuru olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Üçnoğlu'dan Armağan Eleftoz, değerli kıymetli abilerim, dostlarım, amcam Mahmut Aslan, Azat Başak, boksör Mahmut Aygün, Serdar Koyuncu, Mustafa Aydın, Şahçıyan Kurt, Kurtuluş Çakarlı, Tona Eleftoz, Yani Zübeyir, Oğuz, Remzi Kıran, Mehmet Salman, Doktor Zeki Kaya, Fırat Gizgin, Ekrem Birlik, Devran Kereşoğlu, Mişko Yani, Serhat Sayan'a sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ben Üçnoğlu'dan Armağan Eleftoz, Ayhan Erez, İbrahim Akar, Mahsun Kaya, Samocan Arslan, Süleyman Arslan, Mert Tütüncü, Latif Doğan, Polat Yalçın, Baran Arslan, Vedat Arslan, Yunus Kaya, bu canlara da baki selamlar olsun. Biz surların içinde büyüdük, bizi yıldırmaz cezaevi duvarları, tüm dost ve abilerime sevgiler, selamlar. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 nolu C3 koğuşundan Torbalı'dan Görkem Taşkın. Aleyküm selam Görkem kardeşim. Öncelikle koğuşumuzda kadar birliği yaptığım İbrahim Barlay, İsa Aksoy, Çerkez İbo, ayrıca farklı koğuş ve kurumlarda bulunan abi ve dostlar Fırat Torunoğulları, Serhat Kocamer, Demir Unutkan, Yener Namtu. Son olarak Menemen B17'de bulunan amcam Çetin Taşkın ve sofrasını paylaştığı tüm dostlara selamlarım bakidir. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben 4 nolu C3 koğuşundan Görkem Taşkın. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4 C3 koğuşundan İbrahim Barlay. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Öncelikle koğuşumda kader birliği yaptım dost, abi, kardeşler.
Doğukan Kostak, Bünyamin Çiftçi, Görkem Taşkın, Anıl Kartal, İsa Aksoy farklı koğuşlarda ve kurumlarda bulunan abi dostlar Mehmet Fatih Özışık, Murat Ayatan, Mehmet Çağlar, Fırat Karakoyun, Ahmet Altunbaş, Muhammed Savcı, Emirhan Yiğit, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Alican Yaşar ismini saydım, bu canlara selamlarım bakidir. Fırtınalarda büyüyen fidanlar rüzgarda sarsılmazlar. Ben İbrahim Barlay. Murat abi biz 4 nolu C3 koğuşundan Görkem Taşkın ve İbrahim Barlay bizden gece bir söz. Küçük çaplı insanlar kişilerle, orta çaplı insanlar olaylarla, büyük çaplı insanlar da düşünceleriyle hareket ederler. Bizi tanıyan tüm abi dost kardeşlere selam olsun. Hayırlı yayınlar, sağ olun kardeşlerim. Ben T4A8 koğuşundan İbrahim Akbaş, koğuşumuzda bulunan abi dost kardeşlerim Mami Tutkun, Orhan Yacın, Mehmet Evin, Doğukan Erdoğan, Enes Turacı, Oğuzcan Aslan, Ahmet Deder, Emin Turul, Tatü Dayı, Murat Vatansever'e bin selam olsun. B16 koğuşundan bulunan soyadı gibi Aslan abim, Ferhat Arslan, Canlar abim, Kınal Ekrem, Birlik Çınar, Birlik Yusuf, Tokay Aydın Bıçakçı, Murat Ayata, Doğukan Öz, Sait Sayma bin selam olsun. Yiğitliğin son kademesi düşmanıyla beraber seyircisini de kendine hayran bıraktırandır. Ben İbrahim Akbaş. Ben T4A8 koğuşundan Doğukan Erdoğan, koğuşumda bulunan abilerim Mami Tutkun, Orhan Yacı, Mehmet Evin kardeşlerim, Enes Turacı, Oğulcan, Aslan yani Kopo, İbo Akbaş yani Köfte, Ahmet Deden, Tatü Dayı, Emin Torul, Murat Sever'e bin selam olsun. B16'da kardeş koğuşunda canım kanım Öz abim Ferhat Arslan'a bin selam olsun. Sait Sayma bin selam olsun. Gece Ferhat abimin sözünü bırakıyorum. Cam gibi insanlardık. Onlar kırmayı seçince biz de kesmeyi seçtik. Altındağlı Doğukan Erdoğan. Ben T4A8 koğuştan Mami Tutkun, koğuşumda bulunan abilerim, kardeşlerim Orhan Yacı, Mehmet Evin, Doğukan Erdoğan, Enes Turacı, Oğuzcan, Aslan yani Kopo, İbrahim Akbaş yani Köfte, Tatü Dayı, Emin Turul, Murat Vatansever'e bin selam olsun. Akabinde B16 kardeş koğuşumuzda bulunan kuzenim, abim soy ismi gibi aslan olan Ferhat Arslan abime bin selam ederim. Başka kurumda bulunan abim Yunus Tutkun, Sait Sayım, Serdar Sönmez, Muhammed Varsak, Şahin Sincar. Buradan selamlarımı iletiyorum. Biz hiçbir şeyi unutmayız, sadece erteleriz. Ben Mehmet Tutkun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B8'den Bayraklı'dan İzzetcan Gül yani İzoki. Aleykümselam İzzetcan kardeşim. Her gecenin bir sabah, her cezanın bir sonu vardır. Dört duvar arasında geçse de günlerim, umudum hep dışarıda. Sevdiklerime selam olsun, az kaldı demiyorum. Sabırla bekliyorum başlı aslan biraderim. Orçun Akar, Emrah Akar, Tayfun Akar, Oğuzhan Akar, Saruhan Akar, akabinde İlhan Bakit, Enis Küçük Kalf, Alican Ceylan, Şerefli Atan, beni tanıyan bütün dostlarıma selamlarım. Her daim bakidir. Ben Menemen B8'den Bayraklılı Çiçek Mahallesi'nden İzzetcan Gül yani İzoke Kadın Kapalı'daki derlilerimiz olan başta benim güzeller güzeli cancağızıma, dostum paşanın derlisi yengeme hitaben sabrınız en güçlü silahınız olsun canlar. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a ömrüm solmayan gülüm. Bu hayatta en büyük zaafım nasılsın, iyi misin? İnşallah iyisindir, seni çok özledim, az da sabret. Gün doğmadan neler doğar Ceylan'ım. Allah'ın izniyle bugünler bitecek. Benim aslan karım, kendine çok iyi bak. Gelir gelir oyar gelir şarkısı Ceylan'ıma gelsin. Murat abi sana da selamlar, saygılar, aleyküm selam, sağ ol Veli. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a Ceylan'ım. Benim güzeller güzeli karım, kendine çok iyi bak, hayatımın anlamı. Seninle huzur buluyorum, her şey bir gün çok güzel olacak. Ceylan gözlüm kendine iyi bak, hiçbir şey için üzülüp sıkılma. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a Ceylan'ım İzmir güzel sesi bebi sensin, seni çok seviyorum, seninle huzur buluyorum. Benim solmayan çiçeğim, kendine çok iyi bak, Allah'ın izniyle hep beraber olacağız. Az da sabır güzel karım. Ben Çimentepe'den Gülten Karagöz, benim kanatsız meleğim Naciye sarsılır radyo başına. Annem bizler iyi, sen sıkılıp üzülme, Allah'ın izniyle bugünler bitecek. Özlemle gül çiçekle iyi, sen kendine iyi bak, seni çok özledim canım annem. Sensiz her taraf bomboş. Ben Çimentepe'den Gülten Karagöz, benim kanatsız meleğim Naciye sarsılır radyo başına. Annem bizler iyi, Ceylan Taşkıran ablam inşallah sen de iyisindir. Allah'ın izniyle bugünler bitecek, hep beraber olacağız. İsmet Deveci abim sen de kendine iyi bak, Allah'ın izniyle hep beraber olacağız. Sıkılıp üzülmeyin. Murat abi bence ondan Doktor Zeki Kaya uğruna canımı bile verebileceğim. C8'den kadınım Kürt kız Arzu Kaya. Sokağın ıssızlığı, gözlerinin güzelliği, ellerin sıcaklığı cennetten düşmüş bir geceyi anlatıyor bana. Bir oda dolusu gülle, içinde beyaz gül nasıl farklıysa sen de benim için o kadar farklısın ve özelsin. Seni seviyorum.
Murat abi bence ondan Doktor Zeki Kaya, kıymetli eşim C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Sen benim sadece bugünlerim değil, sen benim geleceğim, yarınlarısın. Bir ömürlüğümsün sevdiğim. Sen benim bütün gülümseyen hayallerimin başrolündesin. Bu alemin kralı da kuralı da sensin. Kaşına gözüne kurban oldum, seni seviyorum. Murat abi ben Menemen C10'dan Doktor Zeki Kaya. Şakran kadın kapalı B1'de kardeşim Derya Bal. Ben doktor abin Kadir Bal C10'da. Merak etme kardeşim, durumu da iyi. Sana da çok selamları var. Allah'a emanet ol abicim. Öyle bir sevda ki benimki, ben kızına aşık bir anneyim. O benim gülen yüzüm, hayatımdaki ışım, nefesim, umudum, kalbim, dünyam, her şeyim, şeymam. Dualarım hep sizinle, bir tanem. Çok seviyorum, çok bir tanem. Fatma, Burcu, kızlar önce birbirinize, sonra Allah'ıma emanetsiniz. Bütün arkadaşlarınıza kucak dolusu sevgiler. Kadın kapalıda yatmakta olan Şima Coşkun, güzel bacım nasılsın? Havalar serinledi. Kendine dikkat et. Hasta olma, seni çok merak ediyorum. Keşke görebilseydim, haber de vermedin. Görüş için daha aklım sende, seni çok seviyorum. Allah'ıma emanetsin. Selamünaleyküm Murat abi. T1C18 koğuşundan Soner Demirci. Aleykümselam Soner kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim köylü Mesut Çaylak, diğer abilerim Beşir Acar, Oktay Aktaş, Enes Kösem, Mehmet Güreken, Muhammed Sayın Mızrakşan, diğer koğuşta olan kardeşlerim Mehmet Cengiz, Emirhan Canbaz, akrabalarım hep Bektaşoğlu ailesine, Akın ailesine. Menemen'de yatmakta olan kuzenim İlker Demirci, eniştem Doğan Şit'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu C18 koğuşundan Mesut Çaylak. Aleykümselam Mesut kardeşim. Kardeşim Soner Demirci, Beşir Acar, Oktay Aktaş, Safter Acar, Enes Köse, canım abim Murat Bari, kardeşim Murtezcan, Oktay Özdemir, koğuşumcu 18'e selamlar. Beklediğimden fazla değil, beklediğimden farklıydı. Hayat Çınartepe'li köylü Mesut Çaylak. Murat abi T1C 18 koğuşuna yatan canımdan çok sevdiğim yakışıklı kardeşim Soner Demirci, paşam biz çok iyiyiz, her şey yolunda, bizi sakın düşünme, herkes iyi. Evdekiler de aslan gibisin, aslan gibi de çıkacaksın, az da sabır, kurban oldum. Allah'ıma emanet ol, seni çok seviyoruz. Şakran T3 B9 koğuşundan Koray Özmen radyo başına. Ömrüm umarım iyisindir ya da ben iyiyiz, seni bekliyoruz. Kantini biraz geç yatırdım, kusura bakma ömrüm. Anca çıktım, seni çok özlüyorum. Cumartesi ya da pazar ara, öpüyorum kalbinden, Allah'ıma emanetimsin. Şakran T3 B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Kalbimdeki yerin kalbimden büyük, yokluğun her şeyden ağır. Seni çok özledim sevgilim. Seni canımdan çok sevdiğimi ve beklediğimi sakın unutma. Şakran B11 koğuşundan Öznur Uçar Su. Canım annem üzme kendini, bizi de üzüyorsun, ağlama kurban oldum. Telefon kapandı, konuşamadık, süre bitti herhalde. Yarın akşam ara, bir daha da ağlama, güçlüdür, dua et bizim için de. Biz de senin için ediyoruz, seni çok seviyoruz, çok öpüyoruz. Kucak dolusu sevgilerle geleceksin. Seni daha... Hadi yapma böyle, bizdeyiz, merak etme. Bize Kezizler şarkısı armağan olsun. Annem iyi geceler anneciğim. Asmin Ela. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Londra'dan İsmail. Aleykümselam İsmail kardeşim. Şakran'da yatmakta olan kardeşim Sezgin Sümbül'e kucak dolusu selamlar. Sen merak etme, sezon neler geçti, bu da geçecek. İyi günde birbirimizi bulmadık ki, kötü günde bakalım kardeşim. Gözün arkada kalmasın. Herkes çok iyi. Tek eksiğimiz sensin. Sen de inşallah ilk mahkemede yanımızdasın kardeşim benim. Yarın açık görüş varmış. Gelenlere de çok selam söyle Sezgin kardeşim. Bu arada Sait kardeşe de çok selamlar. Birbirinize iyi bakın orada. Sait sporunu yap. Koğuştaki bütün arkadaşlara da selamlar. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar Çay Mahalle'den Mert Ulu Veto. Aleykümselam Mert kardeşim. Şakran'da yatan Hamza Baya, Eyüp Gürgür, Halis Gül, Arda, Ceylan Öz, Çam Dibili, Neco dayı, Orhan Mete dayım olmak üzere yurt dışına ve tüm cezaevlerinde bizi tanıyan dostlarımıza selam olsun. Rabbime emanetsiniz. Mert Ulu. Murat abi yayınlar Çay Mahalle'den Mert Ulu Veto. Şakran'da yatan Hamza Baran, Eyüp Gürgür, Halis Gül, Arda, Ceylan Öz, Çamdibili, Neco dayı, Orhan Mete dayım olmak üzere yurt dışına ve tüm cezaevlerinde bizi tanıyan dostlarımıza selam olsun. Rabbime emanetsiniz. Mert Ulu.
Hemen son mesajları toparlayayım kardeşlerim. Ondan sonra kayıt mesajlarımız var. Şöyle bakalım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC1'den Bucalı Maras. Sedat Salman aleyküm selam Maras. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengü Orhan olmak üzere. Akabinde aynı kurumda ve farklı kurumda bulunan can dostum Sarı Samet Öztunç, Tenekeli'den Elmas Toprak'ta Şafak Yüksel, Emirhan Zırhlı, Azar Soydan, Agir Oktay, Barış Kazan, Ergül Gülfidan, Hacı Ramazan, Altunpak, Baran Savur, Ufuk Dirlik bu derlere bin selam olsun. Geceye bir söz, sillesi zalim olsa da kaderin sabrı sana hürriyettir. Murat abi bu derlere Farhat Tunç'tan yaşamak direnmektir. Şarkısı tüm dostlarıma armağan olsun. Kardeşlerim. Şimdilik bu kadar. Kayıt mesajlarımızı bitireceğim. Sonrasında gelen mesajlarınız ki mutlaka olacaktır. Onları paylaşacağım. Şimdi bir şarkı sonrası kayıt mesajlarımız hepsi takriben böyle 4, 8, 14, 20. Evet, yarım saat hemen hemen. Şarkılarımızla beraber toplamda yarım saat kardeşlerim. Sizi çok da sıkmak istemiyorum aslında ama biraz dinlenmem lazım çünkü iyi değilim. Şöyle yapalım mı? Gururun 20 dakika yapalım kardeşlerim. Sizleri çok sıkmayayım. 20 dakika sonra kaldığımız yerden devam.

Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu B18'den Altındağlı Kürt Turan korunur. Aleykümselam Turan kardeşim. Başta abilerim olan Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz olmak üzere kuzenim, kardeşim Aslan Maden, dostlarım olmak üzere Samet Cinoğlu, Hakan Uçar, Affan Yılmaz, Ozan Ahmet Kartal, Kerim Bakır, Berkant Baran, Fırat Korkmaz'a selamlarım bakidir. Bu derlere Level 5'ten babayla zor yarışırlar, şarkısı armağan olsun. Gece bir söz, dik durmayan başın gövde ihtiyacı yoktur, Turan korunur. Ben bir nolu B18'den Turan korunur. Başta abim olan Halil Karagöz, kuzenim Hasan Maden ve kadın kapalıda olan derdesi Gamze Maden. Ayrıca dostlarım altı üstün alan Ahmet Tan, Egemen Da, Poyraz Sayacı, Baran Aykurt, Samet Cinoğlu, T2A1 koğuşuna Ozan Yazar, Özcan Yazar ve kardeş koğuş A7'ye bin selam olsun. Abim Halil Karagöz der ki güzel şeyler zaman alır. Ben T1B18'den Halil Karagöz, kadın kapalıda yatan canıma hitaben. Bilmekle inanmak farklıdır sevgilim. Beni sevdiğini istediğin kadar tekrar edebilirsin. Gerçek olup olmadığını anlamak için bekleyeceğim. Dil söyler, zaman kanıtlar. A7'de yatan canlarım Ozan ve Özcan Yazar. Sizler benim canımsınız. Not babalar sözünü tutar. Allah'a emanet olun canlar. Kolay gelsin Murat abi. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Sağ ol Halil kardeşim. Aynı kurum A7'de olan can kardeşlerim eski İzmirli Ozan Yazar ve Özcan Yazar olmak üzere tüm canlara selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda yatan prensesime blok 3'ten sebebi yar.

olmasını armağan ediyorum. Haliyle Karagöz. Ben bir nolu B18'den Samet Cinoğlu Murat abi, senin aracılığıyla aynı kampüs farklı akvaryumlarda bulunan dostlara hitaben başta abim Halil Karagöz olmak üzere C17'de bulunan Ankaralı Mami, B11'de bulunan Caner Çelik ve kardeş koğuşumuz A7'de bulunan Ozan Yazar, Özcan Yazar kardeşlere selam ediyorum. Ayrıca dostum Kerim Bakır'a bin selam olsun, bu canlara Ali Kınık'tan Kurtlar Sofrası armağan ediyorum. Sana da kolay gelsin Murat abi. Ben Samet Cinoğlu, sağ olasın Samet kardeşim. Ben bir nolu B18'den Samet Cinoğlu, abim Halil Karagöz başta olmak üzere dostlarım Hakan Uçar, Ozan Ahmet Kartal, Mete Dökme, Kerim Bakır, Afvan Yılmaz'a selamlarım bakidir. Gece söz geçmez dediğimiz kaçıncı gecenin sabahına uyanacaksınız? Kolay gelsin Murat abi. Ben Samet Cinoğlu. Ben bir nolu B18'den Samet Cinoğlu başta abim Halil Karagöz, akabinde Osman Sucu, Volkan Şemdil, Ozan Ahmet Kartal, Kerim Bakır, Afvan Yılmaz, Hakan Uçar, Utku Büyüme, Mete Dökme. A7'de bulunan dostlarım Ozan Yazar, Özcan Yazar, Berkay Özel, Gürbüz abimize bin selam olsun. Gece söz bazılarının kendini ispatlamaya ihtiyacı yoktur. Ben sizin başladığınız yolun sonuyum. Ben Samet Cinoğlu, kolay gelsin Aslan Murat Bingöl abim. Sağ olasın Samet, sağ ol kardeşim benim. Güzel günlerin ağır bedelleri vardır, göze alan yaşar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 B18'den Ozan Ahmet Kartal. Aleykümselam Ozi kardeşim. Aynı ortamı paylaştım değerli dostlarım. Afvan Yılmaz, Mete Dökme, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, Murat Korkmaz, Hakan Uçar, Turan Korunur. Ayrıca kardeş koğuşumuz olan A7'de bulunan Ozan Yazar, Özcan Yazar ve Çınar Tepeli Uğur Tezcan'a selamlarım bakidir. Sana da kolay gelsin Murat abim. Seviyorsun. Ben Ozan Ahmet Kartal. Sağ ol Ozi. Ben de sizleri seviyorum. Sabır boyun eğmek değil, mücadele etmektir. Kolay gelsin Murat abim. Ben T1 B18'den Ozan Ahmet Kartal. Farklı kurumlarda bulunan başta canım, kanım, iki gözüm Resul Kartal, Kemal Paşa'nın efsanesi amcam Aydın Demirbaş, namı der Kürt Aydın olmak üzere. Sefa Haral, Boksör Çağrışçı, Ferhat Avşar, Fırat Gizgin, Ufuk Soylu, İsmail Soylu, Yakup Atala, Yunus Çorlu, Poyraz Sayacı. Son olarak B1 C18'de bulunan Mesut Çaylak ve Beşir Acar'a da selamlar olsun. Eyüp Anlar Su Misali şarkısı amcam Aydın Demirbaş ve Aslan kardeşim Resul Kartal'a armağan olsun. Ben Ozan Ahmet Kartal. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Sergen Gürgür, başta atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Dışarıyı merak etme, herkes iyi, seni bekliyoruz sadece. Bizimkilerin de hepsinin sana selamları var baba. Seni seviyoruz, kendine iyi bak. Reisim Eyüp Gürgür, seni seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Sergen Gürgür, başta reisimiz Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyoruz. Aslan abim Ertuğrul Gürgür, Niyazi Gürgür, Tansu Gürgür, Tinay Gürgür, Mahmut Tunç, Feridun Çam, kardeşim Bobby, Ahmet Kortak, Muratcan Yıldız, Berdan Kiper, Servet Kiper, Tufan Sürget, Özcan Yıldız, ismini sayamadım, bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm, aleyküm selam Hasan kardeşim. Ben TK1 koğuştan Keko Hasan, yani Hasan Maden, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan Yürekli amcam Eyüp Gürgür başta olmak üzere dostum abim Samet Kılınç, baba yarısı Davut Demir Kıran, Bülent Bulut, Bayram İpek, Halis Gül, Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, Emin Sırtlan, Ahmet Fırfır, Nazilli'nin gülü Mustafa Güçlü, Baran Altıntop, Çakır Koçak, Onur Bertuger, Özçınar Uğurcan, Bilgi Eray Dönmez, Doğu Karin, Baran Şimşek, Can Ergin ve bir nolu B18'de olan Aslan abim, kuzenim ve koğuşuna da selamlar olsun. Gece bir söz. Herkes aynı anda aynı geceyi yaşar ama herkesin karanlığı farklıdır kardeş. Gecen güzel olsun Can Murat Bingöl abim. Sağ olasın Hasan kardeşim hepimizin. Ben TK1 koğuşundan Davut Ali Demir Kıran, kadın kapalıda olan Vildan Komaz. Aşkım üzülme, senin arkanda dağ gibi kocan ve çocukların var. Ben varken buralar sana yakışmaz sultanım. Hedef yüce ise katlanmak da en az onun kadar olmalıdır. Sonunda sevgi sevgiliye varan yol zor olsa da yürümeye değmez mi aşkım? Seni seven kocan, manevi oğlum Hasan ve çok değerli Gamze Maden'e de selamlarım. Bakidir sizi bize sevdirene emanet ediyoruz. Ben TK1 koğuşundan Nazilli'den Mustafa Güçlü, koğuşumuzun adaletini sağlayan reisimiz Eyüp Gürgür başta olmak üzere Mehmet Şahin, Bülent Bulut, Davut Demirkıran, Kadir Şahin, Erman Yakuboğlu, Çakır Koçak, Ali Oğuz Kaplan, Kazmacı İbrahim, Sedat Ocaker, Gökhan Aydın, Hasan Maden, Adil Soner Özünal, T1'de olan Mesut Öz, bu derlere selamlarım sonsuz bakidir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK1 koğuşundan Altındağ Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden, aleykümselam Hasan kardeşim.
Kadın kapalı B7 olan dişi aslanım Gamze Maden'e sesleniyorum. Gamzem kalbimin tek sahibi, kurban oldum sol yanım. Seni öyle bir seviyorum ki ne kelimeler yeter ne de nefesim, canım karım benim. Kalbi güzel sevdim. İnanıyorum ki çok az kaldı, Allah'ın izniyle bir daha bir saniye bile ayrılmamak üzere ebediyen kavuşacağız. Kavuşacağımız zaman da sana sımsıkı sarılıp gözlerin içine bakıp seni seviyorum demeyi Allah'a yemin olsun sabırsızlıkla bekliyorum. Seni canımdan çok seviyorum ve o kadar da çok özlüyorum dişi aslanım benim, kalbim Gamzem. Selamünaleyküm Can Murat abi, ben TK1 koğuşundan altında Kandere Keko Hasan, yani Hasan Maden. Kadın kapalı B7 olan ahiretlim olan canımın yarısı sol yanım, helalim Gamze Maden'e sesleniyorum. Ömrüm kadın, sen benim yeryüzünde başıma gelebilecek en güzel varlıksın. Yalan dünya, dünyadaki tek gerçeğimsin, karanlığımı aydınlatan ışığımsın. Sen var ya benim her şeyimsin gülüm, her şeyim. Seni canımdan çok ve her şeyden, herkesten çok seviyorum. Kalbim kadın, seni çok çok seven kocan Hasan Maden. Gece bir söz taşıdın, yürek korkuya tanımıyorsa hasmın ya Firavun olsun ya da Nemrut. Ben TK1'den Altın Dağlı Kandereli Keko Hasan, kadın kapalı B7'de olan Gamze Maden'e sesleniyorum. Gamzem yine sensizliğin canımı yaktığı günlerden bir günde, her gün olduğu gibi sen benim bugünüm, yarınım, her şeyimsin. Allah'a yemin olsun seni bu dünyada, ahirette de çok seveceğim. Sen benim alın yazımsın, helalimsin. Bir umutla beklediğim kalbimsin, seni her şeyden ve herkesten çok seviyorum. Ve bir o kadar da özlüyorum seni, iki cihanda da çok seven ve sevecek olan kocan Hasan Maden. Gece bir söz, başkalarının gölgesi altında yaşayanlar unutmasınlar, o günde gün batımı vardır. Selamünaleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleykümselam Saadettin kardeşim. Buradan aslanlar aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı. Prangalı bir gençliğin pas tutmuş demir kapılarının ardından kamufle edilmiş, hürriyeti elinden alınmış, özgürlükten yoksun bırakılmış ve tüm çabalara rağmen özgür dünyaya yol alma umuduyla aslan kardeşim elbet bir gün özgür günlerde özgürlük türküleriyle bu kötü günlerimizi yad edeceğiz. Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı'ya çalan tüm güzel Kürtçe şarkılar armağan ediyorum. Saadettin Bıçakçı. Murat abi ben Saadettin Bıçakçı. Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı'ya sonsuz sevgilerimi gönderiyorum. Abilerim Ümit Alper, Ekrem Birlik, Vedat Şan, Hamdi İnçelik, dayı Musa Aktaş, kardeşlerim Eyüp Sayan, Kerem Sayan, Taner Subaşı, Şerif Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Muratcan Kayacan, Devrim Birlik, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Serhat Aktaş, Hakan Vural, Osman Öztemel, Ömer Otçeken, Poyraz Sayacı, Emir Yalçın, Recep Kaplan, Apo Nurdan, Şerif Çağrı'dan bu abi kardeşlere bin selam eder. Çalan tüm güzel şarkıları armağan ediyorum. Sizleri seven Sado. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Bayraklı Borsa'dan Gökhan Yıldırım. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Başta farklı kurumlarda olan Aydın Bıçakçı kardeşime çok selam eder. Kardeşim Saadettin Bıçakçı, Görkem Kalemkuş, Ali İnce, Ercan Tekin, Mami Çakır, Egecan Alenak, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Hasan Batur, Bünyamin Kurt, Seçkin Öz Yavaş, Ali Şay, Coşkun Öz Uzdur, Mustafa Argın, Tolga Özyükan, Eren Yeniköy, Kadir Kaya, Kerem Kavlagar, Şakir Can Palit, Göksel Can Erdem, Arda Özdemir, Erhan Tanrıverdi, Çağrı Araç, Ozan Madras ve Can abim Ümit Alper'e çok çok selam eder. Bu dostlar Ahmet Kaya'dan Bahtiyar şarkısını armağan ediyorum. Ben bir Nolu'dan Gökhan Yıldırım, başka kurumlarda olan öz kardeşim Okan Yıldırım'a ve Allah'ın aslanı dostumuz Aydın Bıçakçı başta olmak üzere Saadettin Bıçakçı, Nurettin Yıldız, kardeşim Resul Yıldız, abim Cüneyt Görür, Ejder Özkaya, Sedat Alabay, Mahmut Zirek, Ayhan Zirek, Yekta Alabay, Ayhan Yalçın, Mahmut Abaylı, Ümit Alper, Yusuf Samar, bu abi ve kardeşlerime selamın bakidir. Gece bir söz, Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere başı zindan sonu hükümdarlık olan T3 kurumu C13 koğuşun olan değerli kardeşlerimize de selam edelim. Allah'ın aslanı yeğenim Aydın Bıçakçı, ben dayım Kahraman Subaşı, sabırlı ol yeğenim unutma, sabır sadece beklemek becerisi değildir, beklerken doğru davranış sergileme yeteneğidir. Her şey geçecek, bu karanlık günler bitecek, her zaman seninleyiz, her zaman arkandayız, kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol. Yeğenlerim Saadettin Bıçakçı, Şerif Subaşı, Taner Subaşı'ya ayrı ayrı selamlarımı gönderirim. Bu canlarıma Ahmet Kaya Şapak türküsü armağan olsun. Esselamu Aleyküm abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm selam Saadettin kardeşim. Başta abilerin abisi Aydın Bıçakçı'ya gönülden selam eder kardeşlerim. Görkem Kalemkuş, Ozan Madras, Gökhan Yıldırım, Ramazan Çelik, Ali Baba İnce,
Yusuf Samar, Onur Beşer, Mustafa Argın, Hasan Batur, Mami Çakıcı.

İstanbullu Kaan Polat, Egecan, Alenak, Murat Ertek, Ercan Tekin, Vito Kerem, Kavlagan, Şakircan, Palit Göksel, Can Erden, Ali Ezer, Arda Özdemir, Tahir Yıldız, Çağrı Araç, Seskin Özyavaş, Ali Şay, Eren Yeniköy, Coşkun Özüzdür, Erhan Tanrıverdi, Yaşar Kasap, Kadir Kaya, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, bu kardeşlerime selamlarım, Bakidir bu canlara, Müslüm Gür seslen, Deli Misali şarkısı armağan olsun. Canım kanım dostum, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben amcanın oğlu Mesut Bıçakçı, bizim dostluğumuz yücedir, ne alınır ne satılır, her zaman gönlümüzde kalbimizdesin, dualarımız her zaman seninle, seni çok seviyoruz dostum, sen iyi oldukça biz de iyiyiz dostum, az kaldı özgür günlerde buluşma, karanlıktan aydınlığa yol olmuş umuduyla, Allah'a emanet ol, Allah'a emanet ol, kal sağlıcakla. Murat abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Dost Kervanı şarkısı hediye ediyorum, Mesut Bıçakçı. Abilerin abisi, mazlumların yoldaşı, Allah'ın aslanı, canım kanım Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Bu hayatta arkanda dağ gibi bir kardeşin varsa elini kimse bükemez. Bu hayattaki en büyük servetim kardeşimdir. Herkesin bir hikayesi vardır. Kimi kağıdına yazar hikayesini, kimi etine kağıda yazınca kömürle biter. Hikaye etine yazınca mezarda biter. Hikaye aslan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya Şivan Perver'den Oy Felek şarkısı hediye eder. T3C13 koğuşundan ben Saadettin Bıçakçı. Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Bu mesajı çiçeklerin açmadı, kuşların yuva yapmaya korktu, askerlerin başımızdan 7-24 nöbet tuttu. Dört duvar arasındaki abimden, dört duvar arasındaki kardeşim Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya. Ve sofrasını paylaştı dostlarına, bin bir selam ederim gece bir söz. Para her şeyi yapar diyen adam, para için her şeyi yapan adamdır. Aslan Aydın Bıçakçı'ya hece her dam olmuyor olmuyor şarkısı gelsin Sado Bıçakçı. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir noldan Şakircan Palit. Aleykümselam Şakircan kardeşim. Öncelikle farklı kurumda yatan abimiz Kral Aydın Bıçakçı'ya selamın bakidir. Burada aynı koğuşta kader birliği yaptım aslan abim Saadettin Bıçakçı, Gökhan Yıldırım ve kardeşlerim olan Gökselcan Erden, Görkem Kalemkuş, Kerem Kavlagan, Kadir Kaya, Ali Şay, Arda Özdemir, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Ezer, Samet Akşit, Emre Dikici, Ayhan Erez ve abilerim Ümit Tür ve Aykut Sarı'ya bin bir selam eder. Bu abi kardeşlere Uygar Doğanay'dan Vazgeç şarkısı armağan ediyorum. T3C13 koğuşuna bin bir selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Görkem Kalemkuş. Aleykümselam Görkem kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta yatmakta olduğum aslan abim Saadettin Bıçakçı ve kardeşlerim Gökselcan Erdem, Şakircan Palit, Gökhan Yıldırım, Erhan Tanrıverdi, Arda Özdemir, Kadir Kaya, Kerem Kavlagan, Tarık Basmacı, Ali Şay, Çağrı Araç ve başka koğuşta yatmakta olan canlar Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Seçkin Özyavaş, Tahir Yıldız, Mustafa Argın, Coşkun Özüzdür, Murat Ertek, Egecan Alenak, Barış Akgül, Şevket Karaba. Bu canlara benden İzmirli Buse'den Karagözler şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Görkem Kalemkuş, buradan başka kampüs ve kurumda yatmakta olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Ümit Alper, Azizcan Yatmaz, Mert Gürkan, Caner Kaptan, Kemal Direkçi, Bakican Onur, Tolga da, Enes Kızılda, Furkan Kızılda, Enes Hodaman, Mustafa Yusuf Arı, Taha Güney, Faik Eli Açık, benden bu abi kardeşlere selamlar olsun. Taş taşıyan yorulur, laf taşıyan bozulur. Benden bu derlere Metin Işık'tan Ağla Gözüm şarkısı armağan olsun. Allah var, gam yok, Aydın Bıçakçı var, ödün yok. Merhaba abi, ben Şakircan Palit. Merhaba Şakir kardeşim. Merhameti hak etmeyenlere acırsan en büyük darbeyi kendine vurmuş olursun. Farklı kurumda yatmakta olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam ediyorum. Buradan aynı koğuşta kader birliği yaptığım aslan abim Saadettin Bıçakçı, Gökhan Yıldırım ve kardeşlerim olan Gökselcan Erdem, Görkem Kalemkuş, Kerem Kavlagan, Kadir Kaya, Ali Şay, Arda Özdemir, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Eser, Samet Akşit, Emre Dikici, Ayhan Erez ve abilerim Ümit Tür ve Aykut Sarı'ya bin bir selam eder. Bu abi kardeşlere Derdo şarkısı armağan ediyorum. Bu şehirde Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var.
Selamun aleyküm Murat abi, ben Menderesli Kerem Kavlagan. Aleyküm selam Kerem kardeşim. Öncelikle Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selam olsun. Kader birliği yaptım. Öz olmasa da canımdan çok sevdiğim abim Saadettin Bıçakçı. Abime ve kardeşlerim Görkem, Kalemkuş, Şakircan, Palit, Göksel Can, Erdem, Kadir Kaya, Arda, Özdemir, Gökhan, Yıldırım, Çağrı, Araç, Erhan, Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan, Çelik, Ali, Şay, Ozan, Madras ve farklı kurumda bulunan Yusuf Samar abim, Seçkin Özyavaş abim, selamlar olsun. Gece güzel bir sözle bitirmek isterim. Ben sizin gibi her ortamda kardeşimi satmam. Gerekirse canımdan vazgeçerim, ondan asla vazgeçmem. Kader birliği yaptım, dostlara selam olsun. Ben Menderesli Kerem Kavlagan. Bu güzellere Metin Işık'tan Aydan Güzel şarkısı armağan olsun. Selamun aleyküm Murat abi, ben Menderesli Kerem Kavlagan. Abilerin abisi Aydın Bıçakçı'ya selam olsun. Abim Saadettin Bıçakçı, Seçkin Özyavaş, Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, Yusuf Samar, Can kardeşlerim, Görkem Kalemkuş, Şakir Can, Palit, Göksel Can, Erdem, Kadir Kaya, Arda, Özdemir, Çağrı, Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan, Çelik, Ali, Şay, Ozan, Madras, bu derlere selamlar olsun. Suç ortağım Metin Yıldız'a da selam olsun. Gece güzel bir sözle son vermek istiyorum. Umutların en sevdiği gündür yarınlar. Yarınlarda görüşmek dileğiyle tekeli çocuklarına selam olsun. Gece bir şarkı Yıldız Tilbe, Kafam Hafif Dumanlı şarkısı armağan olsun. Selamun aleyküm Murat abi, ben Murtakeli Gökselcan Erden. Aleyküm selam Gökselcan kardeşim. Geceyi gündüzü aydınlatan Rabbime, 18 bin aleme can veren yüce Rabbimin merhameti ve selamı tüm kader mahkumlarının üzerine olsun. Öncelikle Aslan Aydın Bıçakçı abime selam olsun. Ve reis abim Saadettin Bıçakçı, 4 nolda yatan benim için çok değerli abim Ümit Alper ve can yoldaşlığı yaptım. Abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım kardeşlerim, Şakir Can, Palit Görkem, Kalemkuş Kerem, Kavlagan Tarık Basmacı, Ali Şay, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Arda Özdemir, Kadir Kaya, bu canlara ve tüm kader mahkumlarına Yıldız Silbe'den esrarlı gözler, tüm abi ve kardeşler armağan olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle ben Göksel Can Erden ve selam. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtakeli Gökselcan Erden. Senin aracının ile farklı kurumda yatan Aslan abilerim Aydın Bıçakçı ve Ümit Alper abime çok çok selamlar olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Akabinde burada benim için bir o kadar değerli kral abim Saadettin Bıçakçı ve devamında abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, kardeşlerim Şakircan, Palit Kerem, Kavlagan, Görkem Kalemkuş, Çağrı Araç, Ali Şay, Erhan Tanrıverdi ve tüm Murtake çocuklarına ve tüm dost ve kardeşlerime bin selam olsun. Yine bana zindan kara geceler Murat abi, bu canlarıma uygar Donay'dan ama yine sensiz yapamıyorum şarkısını çalarsan sevinirim. Ben Göksel Can Erdem. Selamun aleyküm Murat abi, Allah'ın selamı ve bereketli senin ve tüm abi kardeşlerimizin üzerine olsun. Ben Murtakeli Göksel Can Erdem. Aleyküm selam Göksel Can kardeşim hepimizin, amin. Başta kral abim Aydın Bıçakçı abime çok selam ediyorum ve burada kan bağım olmasa da can bağım olan Aslan abim Saadettin Bıçakçı. Akabinde abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, kardeşlerim Şakircan, Palit, Görkem, Kalemkuş, Kerem, Kavlagan, Kadir Kaya, Ali Şay, Çağrı, Araç, Tarık, Basmacı, Erhan, Tanrıverdi, Urşit, Arda, Özdemir, farklı kurumda yatmakta olan benim için çok değerli Ümit Alper abime de çokça selam olsun. Bu canlar Ahmet Kaya'dan söyle şarkısı armağan olsun. Cesaret dağında korku rüzgarları esmez, şerefinizle yaşayın, Allah var, gam yok, ben Göksel Can Erden. Selamun aleyküm Murat abi, ben Murtekeli Göksel Can Erden. Benim için çok değerli abi kardeşlerim başta olmak üzere Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı ve Ümit Alper abime buradan çok selam ediyorum. Burada can ciğer oldum reisim abim Saadettin Bıçakçı. Burada ve farklı akvaryumlarda yatan abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, kardeşlerim Şakircan, Palit, Görkem, Kalemkuş, Kerem, Kavlagan, Tarık, Basmacı, Çağrı, Araç. Bir umuttur yaşamak. Bu canlarla güzel yarınlara, özgür günlere bir kalp bir kere sever. Blok 3'ten senden geçemiyorum. Ben hayla çalarsan sevinirim Murat abi. Her gönülde bir aslan yatar, o da bende yatar. Hayırlı akşamlar. Ben Göksel Can Erdem.

istesem de dönemem artık. Seni hala çok sevsem de, özlesem de fark etmez artık. Biliyorum.

WhatsApp üzerinden son mesajımızı da paylaşalım. Sonra SMS mesajlarına geçmeden hemen son kayıt mesajlarını da paylaşacağım. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Çaymale'den Mert oğlu Veto. Aleykümselam Mert kardeşim. Şakran'da yatan Hamza Bayar, Eyüp Gürgür, Halis Gül, Emir Balay, Mert Ali Ersarı, Arda Ceylan, Aliş, Alişan, İzzet Karakaya, Devran Çelik, Ferdi Özmen, Mehmet Altunsoy, Öz Şam Dibili, Neco Dayı, Orhan Mete Dayım olmak üzere yurt dışına ve tüm cezaevlerinde bizi tanıyan dostlarımıza selam olsun. Rabbime emanetsiniz. Uygar Doğan'dan hasret şarkısı dostlara gelsin. Mert oğlu. Şu ana kadar WhatsApp üzerinden son mesajlarınızı okudum kardeşlerim. Evet, şimdi SMS üzerinden de sabahın ilk gelen mesajlarıyla birkaç tane okuyup sonrasında son kayıt mesajları hemen hemen 12 dakika onları da paylaşayım. Tekrardan SMS'te kaldığım yerden devam edeceğim. Hemen şöyle bir sayfamı hazırlayayım. Şakran T4 17 yatan Emre Kahraman'a canım kardeşim, doğum günün kutlu olsun, seni çok seviyorum. İyi ki benim kardeşimsin, iyi ki doğdun. Rabbim bizi tez zamanda kavuştursun. A14'te yatan Bünyamin'im, seni çok seviyorum bir tanem. Babam yarın işe gitmeyecekmiş, o yüzden cumartesi günü sabah 12'de ara beni, unutma, tamam mı? Sevdiğim, kendine çok iyi bak, seni çok ama çok seviyorum. Bu arada Fırat Çelenk, sonrasında Kurtuluş Çakarlı, kardeşlerim selamlarınızı aldım. Aleyküm selam, sizlere de sevgiler, selamlar. Fırat Çelenk kardeşimin de C18'deki tüm abi kardeşlerim. Fırat kardeşimin sizlere, hepinize çok çok selam vardı. Kurtuluş Şakarlı kardeşim de beraberinde. Ben C6 koğuşundan Yeliz Ören, Murat abi, Selvi Öz belki radyo başına çağırır mısın? Lütfen, önemli. Evet Selvi Özberk kardeşim. Ablamı neden aramıyorsun? Bu kadar. Ben T4 B8'de yatan Doğukan Altun, Meremen T tipinde yatan A15 koğuşuna Aslan abim Şiar Altun. Yollarımız ayrı, koğuşlara ömrümüz aynı sabra düştü. Kanımdan can olanım, kader ortağım eniştem. Duvarlar yüksek, vakit uzun olabilir ama kalbimizin bir attığı yeri hiçbir demir kapı kapatamaz. Buradaki her akşamüstü çöken yalnızlığı sana olan sevgimle ve o güzel özgür günlerin hayaliyle dağıtıyorum. Sabret, gün devrilir, gece geçer. Biz yine aynı sofrada.

aynı tebessümle buluşuruz benden Aslan'a yarım gelen mesajımız. Ben T3A12'den Talha Kepenek'in kardeşim, abimin bugün doğum günü, onun doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Nice senelere Ahmet Kaya'dan doğum günü şarkısı armağan olsun. Baran'ım, mektup attım, yakın zamanda gelir, yazdıklarımı iyi oku, ben hep sendeydim, sevdalandım Baran'a armağan olsun. Yıldız Silve, bende kalmadı ayağından gelsin. Şakran T4B4, istediğin doğum günün için terliğini de yolluyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben İzmir Menemen'den Engin. Aleykümselam Engin kardeşim. Menemen Kapalı'da bulunan canım kardeşim Hızır Mücahit Amak selamını aldım. Benden de sana ve tüm kader mahkumlarına selam olsun. Aslan kafeste diye orman sahipsiz kalmaz. Abin her daim yanında kardeşim. Dört gözle mahkeme gününü bekliyorum ve mahkemene de geleceğim. Bedeli ne olursa olsun seni başta yüce Rabbime bir de sana emanet ediyorum. Aslan kardeşim, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben T3A12'den Talha Kepenek'in annesiyim. Bugün oğlumun doğum günü. Doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Onu çok seviyorum. Nice yaşlar olsun. Linet'ten Yiğidim şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İzmir Gümüşbala'dan Mehmet Enes. Şakran T2A19 Kapalı'da bulunan can dostum Hakan Demir. Selamünaleyküm kardeşim. Heyecan ve hasretle seni bekliyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Barat Tunç can dostum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Siirtli Emircan Yılmaz. Aleykümselam Emircan kardeşim. 4 nolu B5 koğuşuna selam olsun. Biz o 4 duvarın ne demek olduğunu, günleri nasıl geçmediğini, sevdiklerinden uzak kalmanın ne kadar ağır olduğunu çok iyi biliyoruz. Biz çıktık ama aklımız gönlümüz hala içeride sizlerle. Sakın kendinizi yalnız hissetmeyin. Dışarıda sizi bekleyen, sizi düşünen insanlar var. Sabredin kardeşlerim. Her gecenin bir sabahı, her kapalı kapının bir anahtarı vardır. Allah hepinizin yolunu açık etsin. En kısa zamanda yarım gelen mesajımız. Cümleten selamünaleyküm. Ben Ramazan Artan. Murat abim iyisindir inşallah. Aleykümselam Ramazan. Sağ ol kardeşim benim. Hep beraber yol alalım. Öncelikle tüm kader mahkumlarına buradan selamlarımı iletiyorum. Öncelikle Umut Tür abim, Süleyman Budak, Salih Kasım, Çetin Güzel, Ömer Demirkol kardeşlerime buradan selamlarımı iletiyorum. Ayrıca Foç Açık'ta yatmakta olan abim Halis Artan'a buradan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Ben C6'dan Yeliz Ören Murat abi, lütfen Selvi Özberk'i çağırır mısın? Önemli. Nefesim bugün etkinlikte sizin koğuşla vardı. Ben C6'dan Yeliz Ören Murat abi, Selvi Özberk radyo başına. Nefesim bugün etkinlikte sizin koğuşta vardı. Hastane falan gitmedi, iyi dediler. Kime ne inanacağım ama tek sana inanacağım ablam. Arat bir ton haber gönderiyorum o kıza. Ben C6 koğuştan Beyhan İvru. T4'te bulunan kocam Uğur İvru. Seni çok seviyorum. Sen benim kabul olmuş duamsın. Bugünüm de ahiretim de sensin. Cengiz İmren'den ben aşka geldim armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, bu kadar. Aleykümselam. Var mı gerisi? Var. Evet, selamünaleyküm Murat abi. Ben Siirtli Emircan Yılmaz, 4 nolu B5 koğuşuna atan tüm kardeşlerimize selam olsun. Başta Zaza Metin, Orcun, Orçun Akar, Cenk Sun, Onur Camgöz, Ercan Okçu, Mahmut Yılmaz, Rıdvan Kahraman, Sebahattin Varlı ve tüm Varlı kardeşler Efecan Güngör'e buradan kucak dolusu selam gönderiyoruz. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Kurt kışı geçirir ama yedi ayazı asla unutmaz. Bizim defterimizde hesaplar silinmez, ertelenir elbet bir gün. Ben C6'dan Nergiz Ebru, benim canlarım Beyhan Ebru, Kadriye Bayısın, Tuğba Zengin, Yağmur Sabak, geceyi Nergiz'in sözüyle kapatıyorum. Siz kardeşli 6 harfe sığdırdınız, biz ise yere göğe sığdıramadık. Tekirden ağları gelsin şarkısı bizlere armağan olsun. Menemen T-Tipi A15 koğuşundan Şiar Baba'ya selamlar olsun. Menemen A15 koğuşundan Şiar Baba'ya selamlar olsun. Menemen T-Tipi A15 koğuşundan Şiar Baba'ya selamlar olsun. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Murat abi. Ben Kuruçaylı Laliler'den Yetiş Ok. Aleykümselam Yetiş kardeşim. Murat abi, bizi seven sayan tüm dostlarıma selamlar olsun. Öncelikle ayrı ayrı kurumlarda yatmakta olan tüm dostlarıma selam olsun. Murat abi, geceye bir söz bırakmak istiyorum.
Koruçay'ın kimse dayısı, abisi, amca.

su olamaz kuru çayım. Bir tane abisi var. Söylemeye gerek yok, bunu alem biliyor. Ben gökyüzüne çıkacağım, alemi izleyeceğim. Gökyüzünde çıkmazsam yeryüzünde alem beni izlesin. Murat Absera'daki şarkı tüm dostlarıma armağan olsun. Ben hemen TTB kapalı ceza infaz kurumunda yatan sevgilim canım Raşit Atan'a seni çok seviyorum, sen benim her şeyimsin. Ne kadar kavga etsek de biz birbirimizden kopamıyoruz. Ayrılsak da barışıyoruz, ölüm olmadığı sürece biz ayrılamayız. Güzel günler mutlaka yakındır. Seni herkesten her şeyden çok seven sevgilin Yıldız Tilbe bende kalmadı armağan olsun. Foça açıkta yatmakta olan Yetiş Ok. Murat abi nasılsın, iyisindir inşallah. Aleykümselam, sağ ol, çok şükür Yetiş kardeşim. Hep beraber yol alalım. Dayım Yılmaz Sonsuz, kardeşim Bektaş Ok, yeğenim Doğu Erdoğan, Azat Ürkmezer, abilerim Mustafa Baskıncı, Gökhan Görgülü ve canım abilerim Turan Ok, Lali, lakaplı Salih Ok olmak üzere tüm koğuş arkadaşlarıma selam olsun. Bayraklı'dan Berkant, Baran, Boran, Baran, Aslan kardeşlerim benim az kaldı. Her zaman yanınızdayım. Sizi seven abiniz Osman Erişan, bütün kader mahkumlarına selam olsun. Allah herkesi özgürlüğüne kavuştursun inşallah. Foça cezaevi C24 koğuşuna yatan Berat Aslan abime gelsin. Abi aramızda mesafeler olsa da kalbim hep senin yanında. Bu günlerde geçecek sabre, seni unutmadık. Her zaman arkandayız, güçlü kal güzel abim. Seni oradakilere hepsine de selam olsun. Halit Bilgiç Zafer Yakındır şarkısı size armağan olsun. Şakran T1 C9 koğuşuna olan Ümit Şimşek, Tatar Doğuş Erhan kardeşim, Mert Solak, Alaaddin Tosun'um, Ayhan Sedat Çalışkan, Emirhan Akbayırlı, T1'de bulunan Ceyhun kardeşim ve eşi yengem için gece bir söz bırakmak istiyorum. Zafer daima inananlarındır. Kardeşlerim, buraya bir günümüzü bırakalım. Son kayıt mesajlarımızı da paylaşalım. Takriben bir 8 dakika. Evet, 8 dakika. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Gurur Şahan. Aleykümselam Gurur kardeşim. Koğuşumda bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben başta dostum Limon Tepeli, Atakara, Mustafa, Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Alvas, Emir Akdemir, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve Çağdaş Eroğlu dostlarıma bin selam ediyorum. Bu derlere Tahir Uçar'dan Kanlı Felek şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Limon Tepeli Atakara. Aleykümselam Ata kardeşim. Öncelikle koğuşumuzda bulunan değerli dost ve kardeşlerim Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Yamanlardan Kemal Camgöz, Durmuş Albas, Emirhan Akdeniz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Erdal Elalmış, Hamza Ulutepe, Emirhan Kaplan, Emrecan Doğan, farklı koğuşta bulunan değerli abi dostlarım Fırat Çağrıbeyke, Kurtuluş Şakarlı, Çağdaş Eroğlu, bu canlara Hüseyin Kağıt'tan Bedenimi Keserim şarkısı armağan olsun. Sana da selam olsun Murat abi. Ben Limon Tepeli Atakara. Sağlasın Ata kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Mustafa Yalçın yani Mıçı. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim Samet Özdemir başta olmak üzere akabinde Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Ömer Yüksel, Şahin Erdem, Polat Yalçın, Ahmet Yalçın, Olcan Aydın, Görkem Akyüz, Doğu Kenanoğlu, Melih Çiftçi, Enes Çiftçi, bu canlara selam ediyorum ve tüm şerefiyle yatan Şemikler Ay Yıldız çocuklarına da selamlar olsun Mıçı. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Mustafa Yalçın yani Mıçı. Koğuşta bulunan değerli dostlarım, abilerim, kardeşlerime hitaben başta abim Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Durmuş Albas, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı koğuşta bulunan Aslan abim Can Dost Eroğlu'na bin selam olsun. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısı armağan olsun.

Müçeyim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Kadir Çelik, yani Dijvar. Aleykümselam Kadir kardeşim. Aynı kurumda bulundum değerli dostlarım: İsa Erin, Azat Kerim Kaçan, Oğuzhan Erol, Serkan Üçer ve Mert Toprak, yani Kaleli Japon, ve farklı kurumlarda bulunan Efe Gündüz, Botan Kartal, Murtakeden Ferhat yani Kürdo. Bu derlere bin selam olsun. Hazar Yıldız'dan kadere kurban mı gideceğiz? Hayatın kadere kurban mı gidecek hayatımız şarkısı armağan olsun.

Selamun aleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Kadir Çelik, yani Dijvar. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Koğuş'ta bulunan derdi dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben Atakara, Gurur Şahan, Durmuş Albaz, Mustafa Yalçın, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Erdal Elalmış, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve Can Dost Eroğlu abi kardeşlere bin selam ederim. Bu derler Ahmet Kaya'dan olmasaydı sorumuz böyle şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7 Koğuş'tan Ömer Özmen. Aleykümselam Ömer kardeşim. Koğuş'umda bulunan derli abi kardeşler başta Atakar olmak üzere Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Albaz, Emirhan Akdeniz, Erdal Elalmış, Veysi Yıldırım, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, Emrecan Doğan, bu canlara selamın bakidir. Murat abi bizim için Enver Yılmaz'dan Bir Ali Mahkum şarkısını çalarsan sevinirim abi. Ben Ömer Özmen. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Yeşil Yurtlu Emirhan Akdeniz. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Koğuş'ta bulunan derdi dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben başta abim Limontepeli Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı koğuşta bulunan derli abi dostlarım Fırat Çağrı, Beyke, Kurtuluş Şakarlı, Can Dost Eroğlu, Polat Can, Aslan, Yıldırım Bozda bin selam olsun bu derlere. Eyüp Han'dan Nerede Kardeş Şak Sarman olsun, sana da selam olsun Murat abi. Ben Yeşil Yurtlu Emirhan Akdeniz, sağ olasın Emirhan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Kemal Camgöz. Aleykümselam Kemal kardeşim. Öncelikle farklı kurumlarda bulunan derli canlar başta babam Binali Deniz Camgöz olmak üzere Cengo Özen, Onur Camgöz, Ertuğrul Gürgür, Can Dost Eroğlu, Atakara, Güner, Atakan Lüder, Doğukan Altun ve son olarak Barış Turan'a da selam olsun. Ve son olarak şu sözle bitirmek istiyorum. Kimin kayı hızlıysa ona binmeye çalışanlar, bu deniz sizi de boğar. Murat abi bu canlara denizlerin dalgasıyım armağan olsun. Ben Kemal Camgöz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Karşıyakalı Durmuş Albaz. Aleykümselam Durmuş kardeşim. Koğuşumda bulunan derdi dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben Limontepeli Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Kadir Çelik yani Dijvar, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı kurumlarda yatan dostlarım Kaan Kaya, Muhammed Mustafa Aydın'a bin selam olsun. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Karar Vermek Zor şarkısı armağan olsun.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Emrecan Doğan. Aleykümselam Emrecan kardeşim. Aynı kurumda bulundum. Abilerime, kardeşlerime hitaben başla. Abim Hüseyin Enç, Nurullah Keleş, Muhammed

0: Sak. Orhan Özcan, Yakup Enç, İsa Enç, İrfan Öz Yılmaz, Atilla Enç, Ufuk Güven, Cihat Oktar'a bin selam ediyorum. Bu canlara Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Emre Can Doğan. Aleykümselam Emre kardeşim. Koğuşumuzda bulunan değerli dost ve kardeşlerim Gurur Şahan, Mustafa Yalçın, Kemal Camgöz, Ata Karab, Veysi Yıldırım, Durmuş Albas, Kadir Çelik, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emirhan Akdeniz, Hamza Ulu Tepe, Emirhan Kaplan, bu derli canlara selam ediyorum. Bu derlere Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Kemal Camgöz. Aleykümselam Kemal kardeşim. Koğuşumuzda bulunan değerli abi kardeşlerim, başta Atakara olmak üzere Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Durmuş Albas, Kadir Çelik, Emre Can Doğan, Veysi Yıldırım, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Hamza Ulu Tepe, Emircan Kaplan, bu değerli canlara selam ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Murat abi bizim için Enver Yılmaz'dan icap eder mi şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Erdal El Almış. Aleykümselam Erdal kardeşim. Koğuşumuzdaki kardeşlerime senin aracılığıyla selam etmek isterim. Başta olmak üzere Limon Tepeli, Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Durmuş Albas, Kemal Camgöz, Emirhan Akdeniz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Emre Can Doğan, Hamza Ulu Tepe, Emircan Kaplan, Taner Ceviz Kıran, Nazım Koyuncu, bu değerlilere bin selam olsun. Kardeşlerime hüzünden bir yalanmışsa şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Veysi Yıldırım. Aleykümselam Veysi kardeşim. Koğuşta bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben. Limon Tepeli, Atakara, Mıçı, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Kadir Çelik, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Emircan, Hamza Ulu Tepe ve A15'li yatan suç ortağım Davut Baran, Ömer Baran Tekin, Baran'a bin selam olsun. Bu derlere Azer Bülbül'den Gurbet Hapishanesi şarkısı armağan olsun.
1: Hemen bu Baba Müslüm'ün güzel bir şarkısı var. Onu da dinleyelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim.

0: dedi baba. Hemen kaldığınız yerden devam. Bu arada kardeşimizin doğum günü vardı. Onun ses kayıtları var. Hemen şunu kısalım. Ses kayıtlarını paylaşalım yavaş yavaş. Şöyle bir açalım bakalım. T3A20'den Ömer'di galiba. Kardeşim benim. Kulağın radyoda olsun. Mesajlarım var. Ondan sonra ses kayıtlarım var. Program bitinceye kadar kulağın radyoda olsun. Parça parça paylaşacağım Ömer kardeşim.
1: Selamünaleyküm Murat abi.
0: Aleykümselam.
1: Ben T3A20 koğuşundan Çiçek Eren Durak. Sevgili kardeşim Ömer Küçükçü'nün bugün doğum günü. Sevgili kardeşim, yeni yaşın sana sağlık, mutluluk, aşk getirsin. Bir dahaki doğum gününde ailenle ve sevdiklerinle olmanı temenni ederim. Ayrıca Murat abi, kardeşime Ceylan'dan doğum gününü çalarsan sevinirim. Çiçek Eren. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.
2: Selamun aleyküm Murat abi. Ben T3A20 koğuşundan selam edeceğim. Namı Zer Sürgün Hocam. Abi bugün mahalle çocuğum. Kardeşim Ömer Küçükçü'nün doğum günü. Kardeşimin doğum gününü kutluyor. Bir sonraki doğum gününü özgür hayatta ailesine sevdikleriyle kutlamasını tüm kalbimle dilerim. İyi ki doğdun, iyi ki varsın kardeşim. Hayırlı yayınlar, kolay gelsin Ömer abi. Yayın hayatına başarılar. Bu arada sesimize ses olduğun için, aracı olduğun için teşekkür ederiz. Kolay gelsin.
0: Sağ olasın. Teşekkürler. Sağ ol kardeşlerim. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Sağ olun. Orada olmasanız biz de bu işini yapmasak. Evet. Allah hepinizi kurtarsın. Ne diyelim babacığım?
3: İyi akşamlar, iyi yayınlar Murat Bingöl abim. Ben T3A20 koğuşundan Nihat.
0: Sağ ol Nihat.
3: Abi bugün saygısıyla, sevgisiyle, terbiyesiyle kendime kardeş bildiğim aslan biraderim Ömer Küçükçü'nün doğum günü. Senin aracılığınla kardeşimin doğum gününü kutlar. Bir sonraki yaşına ailesi ve sevdikleriyle birlikte özgür hayatta girmesini Rabbimden temenni ederim. İnşallah bu doğum günün buralarda kutladığın son doğum günün olur. Çünkü sen hep güzelliklere layıksın. İyi ki doğdun, iyi ki varsın kardeşim. Dostlukların ömürlük, sevdaların ölümlük olsun. Ayrıca abim kardeşim için Müslüm Gürses'ten Nice Yıllar şarkısını çalarsan sevinirim. Sahip Faik Ölçen.
4: Selamünaleyküm. Ben T3'ten Uğur Altay'ım. Mahalle çocuğum Ömer Kütükçü. Doğum günün kutlu olsun. Nice senelere biraderim. En kısa zamanda özgürlüğüne kavuşmam değile. Ayrıca T2'de bulunan Aydın Demirbaş, Bengin Orhan, Harun Bürem, Müslüm Gürses'in Bir Fırtına Kopar.
0: Doğum günü mesajı değil herhalde bu kardeşimiz. Aynen. Kardeşlerim, doğum günü mesajının ses kayıtlarını paylaşıyorum. Hoşgörünüze sığınırım. Şimdi sizin dinletsem diğer kardeşlerim ama Murat abi ses kaydı paylaşıyorlar. Yarın öbür gün işin altından kalkamayız sevgili kardeşlerim. Doğum günü mesajı gönderen sevgili kardeşlerim, hoşgörünüze sığınıyorum.

0: Hemen bakalım sıradan. Çünkü dinlemeden paylaşıyorum. Selam Murat abi. Ben Şakran Cezaevinden Berk Kozanoğlu. Aleykümselam kardeşim. Burada birlikte olduğum Ömer arkadaşımın doğum gününü kutlar. Bir dahaki doğum gününü özgür bir şekilde geçirmesini diliyorum. Teşekkürler. Bu arada Sait Faik Ölçen, Sait'im selamını aldım, hakkını helal et. Vallahi unutuyoruz. Tatarım Hakan kardeşim, Çapa Hakan, Tevçayım'daki bütün abi kardeşlerim, hepinizin selamını aldım. Aleyküm selam, sağ olun. Sizlere de sevgiler, selamlar. Hemen burada bir ses kaydını dinleyelim.
1: Aynı ortamı paylaşmakta olduğum dostum Ömer Kütümsü'nün doğum günü. Senin aracılığında ona birkaç bir şey söylemek isterim. Kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın sana sağlık, mutluluk ve en önemlisi de özgürlük getirmesini yüce Allah'tan temenni ederim. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Ben Caner Balık. Sana da iyi yayınlar, Murat abi.
0: Sağ ol Caner, sağ ol kardeşim benim. Selamun aleyküm Can abi Murat. Ben T3A20'den Berkan Batur. Aleyküm selam Tatarım. Senin aracında kardeşim Ömer Kütükçü'nün doğum gününü kutluyorum. Biladerim Ömer, bu yaşın sana sağlık özgürlük getirsin. Bir dahaki doğum gününde sevdiklerinle kutlamanı temenni ediyorum. Nice senelere istek şarkı Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun şarkısı. Sana da iyi yayınlar Can abi Murat. Ben Tatar Berkan Batur. Sağ olasın Tatarım. Hemen şu az önce yarım kestiğimiz hangisiydi bakalım ses kaydına.

0: Utkan kardeşimin de hemen ses kaydını dinletelim.
1: Selamlar Murat abi, ben T320'den Utkan dede. Bugün aslan kardeşim Ömer Kütükçü'nün doğum günü. Senin aracılığınla onun doğum gününü kutlamak istiyorum. Nice sağlıklı, özgür yarınlar diliyorum sana Ömer kardeşim benim. Aslan kardeşim, iyi ki doğdun, iyi ki varsın.
0: Evet, şunu kısalım. O kardeşimizin sesini yarım bıraktık ama doğum günü müydü değil miydi? Şimdi ayıp olmasın kendisi ama isimler gördüğümde hemen... Neyse, ona bakacağım birazdan inşallah, o sevgili kardeşimizin ses kaydını. Ona bakacağım ilerleyen süreçte, inşallah paylaşırız tekrardan. Selamünaleyküm Murat abi, ben TÜÇA20 Koçtan Çapa Hakan Evceren. Abi bugün kardeşimiz canımız Ömer Kütükçü'nün doğum günü. Ben de kardeşimin doğum gününü senin aracınla kutlamak istedim. Kardeşim doğum günün kutlu olsun. Allah sana buralarda kutlamayı bir daha nasip etmesin. Yeni yaşında sana sağlık, mutluluk ve özgürlük diliyorum. Çapa Hakan Ejderel. Selamünaleyküm Murat abi, ben TÜÇA20 Koç'tan Selahattin Ejderel. Abi bugün dostum, arkadaşım, kardeşim Ömer Kütükçü'nün doğum günü. Kardeşim doğum gününü senin aracılığınla kutlamak istiyorum. Bundan sonraki doğum günlerini ve tüm güzel günlerini özgür hayatta ailen ve sevdiklerinle geçirmeni tüm kalbimle diliyorum. Çünkü benim dostum tüm bu güzelliklere layık. İyi ki doğdun kardeşim, iyi ki varsın. Selahattin Ejderel kardeşlerim, selamlarınız başım gözüm üstüne. Selamünaleyküm Murat abi, ben Emrah Aca Bey. Bugün değerli dostum Ömer Kütükçü'nün doğum günü. Kardeşim doğum gününü kutlar. Bundan sonraki her yaşına özgür hayatta sevdiklerin ve ailenle birlikte geçirmeni temenni ediyorum. İyi ki doğdun kardeşim Emrah Aca Bey. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtakeli Ramazan Göze. Bugün doğum günü olan kardeşim Ömer Kütükçü'nün doğum gününü enişten dileklerimle kutlar. Bir an önce sevdiklerine ve ailesine kavuşmasını diliyorum. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Allah bir daha buralarda kutlamayı nasip etmesin. Ramazan Göze. Ömer kardeşim, kulağın radyoda olsun. Murat abi, ben Bayraklı'dan Ülkü Bayındır. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Ne demişler? Emek görülmemiştir, mesafe haktır der, bilmemişse sessizlik cevaptır. Birinin günahını almak da en büyük günahtır. Ve kadın canını yakan adama şu notu bırakır: bir tek suçum vardı, elini vicdanına koymamış birini ben kalbime koydum. Ben Bayraklı'dan Ülkü Bayındır. Selamünaleyküm Murat abi, kolay gelsin. Ben uzak diyarlardan Gizem Bayar Şakran Kadın Kapalı B10 Koşna yatmakta olan kız kardeşime bacı. Aleykümselam kardeşime. Hemen sayfamı yenileyim.

Dostum Ebru Çağlar nasılsın? İyisindir umarım. Görüşüne gelemedik ama gerekçeli sebeplerimiz var. Deroş'uma iletir misin? Deroş'um iletti bana. Rahatsızım. Gelebilecek pozisyonda olsaydım gelirdim canım. Sen bizim canımızsın. Seni orada tek bırakmak bize yakışmaz zaten. Biliyorsun seni çok seviyor. Sen bizim canımızsın. Bir kez daha sayfamı yenileyim. Murat abi kolay gelsin. Ben uzak diyarlardan Gizem Bayar. Şakrankadan kapalı B10 koş yatmakta olan kız kardeşim bacı. Ben Zalim'in kızı T1A20'de olan Mert Toprak radyo başına. Değerlim canım sevdiğim beni merak etme ben çok iyiyim. Sesinde huzur bulduğum adam. Sen iyi oldukça ben daha da iyiyim. Aslanın eşi de aslandır seni çok seviyorum Allah'a emanet ol. Hacı koca neredesin çalarsan sevinirim abi. Şakrankadan kapalı yatan Şima Coşkun canımın içi iyisindir inşallah. Sensiz geçen son günlerimiz görüşlerine bir türlü gelemiyorum. Sebebini sana çıktığında anlatacağım. Hep aklımdasın sen benim her şeyimsin. Dua et bol bol. Bu günlerimiz gülerek anlatacağız. Kendine çok dikkat et. Allah'a emanet ol seni çok ama çok seven bacın Sıla Gülbahar. Gümüşbala'dan Tuğba ben. Koç açıkta yatan aslanoğullarım Vedat Sabuncu, Turan Sabuncu ve değerli dostları Adanalı Umut Çabuk. Berkay, Reşat, Pala, Can, Demir, Emircan, Gezgin, Görkem, Eraslan, Oğuzhan, Acar, Çimentepe'dir, Baran, Demir'e selam olsun. Gece söz şerefiyle atan tüm mahkumlara selam olsun. Murat abi ben Foça Açık'ta bulunan Turan Sabuncu. İyi yayınlar abi sağ ol Turan kardeşim. Öncelikle kardeşim Vedat Sabuncu, değerli kardeşlerim Salih Bozda, Yıldırım Bozda, Orçun, Metin, Fırat Korkmaz, Orçun, Metin, Cemal Korkmaz, Umut Çabuk, Berkay Reşat Balaya selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. Gecemize ışık olan Murat abim Yeliz Ören radyo başına çağırır mısın? Ben C9'dan Selvi Özberk. Sana karşı vicdanım çok rahat. Sen layını bulmuşsun. Yolun layına layık olsun. Ben illa Semail ile denk gelirim. Senin için döktüğüm yazık can bayıktan. Allah gönlüne göre versin. Şarkısını çalarsan sevinirim. Sağ olasın Yeliz kardeşim. Yok, Selvi Özbek. Evet, Selvi kardeşim. Murat abi ben Aleyna Yılmaz, T1C'de koşun olan aslanım Mert Özdemir radyo başına. Kardeşim Allah büyük. Biz geciktik sanırız ama belki de her şey tam olması gereken zamana hazırlanıyordur. O yüzden umudunu hemen kaybetme. Sen duanı et, elinden geleni yap ve gerisini Allah'a bırak. Sofranı paylaştığın dostlara selam olsun. Tez zamanda özgürlüğüne kavuşman dileğiyle Allah'a emanet ol. Murat abi ben uzak diyarlardan Gizem Bayar Şakrankadın kapalı B10 koğuşuna yatmakta olan kız kardeşim bacı. Murat abi ben uzak diyarlardan Gizem Bayar Şakrankadın kapalı B10 koğuşuna yatmakta olan kız kardeşim bacı. Selamünaleyküm Murat abi ben Menemen'den Saldıray. Aleykümselam Saldıray kardeşim. Buradan can abilerim Sinan Dağ ve Rafet Kale'ye selam olsun. Buradan bu derlere Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan olsun. Burcu Sazcı Şakrankadın kapalı cezaevi. Abi ben Havva Tufan Burcu Sazcı A5 koşulatan anneme ve bütün dostlarına selam olsun. Sedef hep işler hayriye seyar Belgin Durak Emine Albayrak. Hepinize benden selam olsun. İnşallah tez vakitte hepiniz ailenize kavuşursunuz. Benim Çakır Anam, seni çok ama çok özledim, kurban oldum. Ölürüm yoluna, senin canım sana diyelim. Canım feda olsun. Senin için kurşun atar, kurşun yerim. Benim aslan annem cezalar bizi yıldırmaz, kilo aldırır. Çaresizlik nedir deseler. Yarım gelen mesaj. Murat abi ben Melisa, Menemen cezaevinde yatan erkek arkadaşıma. Ankaralı Baran Aydın'a selam olsun. Güler Duman'dan Umudum Var şarkısını ona armağan ediyorum. Murat abi ben C16 koğuşundan Selinay Sayan. Can dostlarım Dilara Karakuş, Can ablam Serap Gezer Tekir'den yıkamazlar bizi armağan olsun. Geceyi seviyoruz diye kimse kendini yıldız sanmasın. İyi seyirler, saygılar abi. Estağfurullah, sağ ol kardeşim benim. Şakrankadan kapalıda yatmakta olan Ebru Ertürk ve arkadaşlarına gelsin. Özlenen beklenensin. Ebru Ayfer Yıldız'a selam var. Ben Damla ablam Karabağlar'dan kurban olurum sana. Seni çok seviyoruz, çok özledik. Kalbimizdesin, unutma. Lider FM'e de çok teşekkür ediyorum. Murat Yalçın Ölüyorum şarkısını çalar mısınız? Ve bütün kader mahkumlarına armağan olsun.
Ben C8 koğuşundan Ramon Temel, kıymetlilerin Burcu Gürbüz, Kübra Tepe, Gamze, Eker, Aslı Aydın, Suna, Söğüt, Bergamalı, Hasret, Tülay.

Nihat Basçımen Tepeli, Ayşegül, Şükran, İlge, Hülya Bayraklı'ya selam olsun. Sabırla bekleyen yürek bilir, özlem ne kadar büyükse kavuşmak o kadar kıymetli olur elbet bir gün. Ozan Ahmet'ten Roşço Ava şarkısı bu derlere armağan olsun. Ben C8'den Ramon Temel. Murat abi, Şakran Kadın Kapalı Cezaevi B9'da olan Gizem Belge ben. İknur Tümenci, canım kardeşim, seni çok özledim. Cezalar bizi yıldırmaz ancak kilo aldırır. Herkesin sana çok selamları var, inşallah tez vakitte yanımızdasın. Ben iyiyim. Aklına kötü bir şey gelmesin. Her şeyden uzan. Ferhan'ı motorla gezdirdim. Bugün yemek yedirdim. Gidişin beni yıktı. Sen gittin, ben bittim. İzzet Yıldızhan, yine sensizim. Tüm arkadaşlarına armağan olsun. Gülüm, güzel kızım. Ben C8 koğuşundan Erkeş Temel, yani Ramo. Aslan dostlarım Yunus Kaya, Baran Eserli, Enis Göneç, Özgür Yaşar Polatcan, Aslan'a bir selam ediyorum. Biz dostluğumuzu kır çiçeği gibi avucumuzun içinde değil, kurşun yarası gibi yüreğimizde taşırız. Ahmetler'den Karayazı benden dostlarıma armağan olsun. Murat abi, Şakran Kadın Kapalı C14 koğuşuna bulunan canım kardeşim Damla Üstütüncü, pardon ben Cansel. Demir kapılar bedenleri ayırır, gönülden bağlı olanları değil. Sen benim sadece arkadaşım değil, bu hayatta kardeşim, bildiğim insansın. İyi günde de kötü günde de can dostumsun. Seni çok özledim canım kardeşim. Allah'a emanet ol, çok öpüyorum kardeşim. Al, Özgür Alter'den engel çıktı. Ben Peri Şimşek, Şakran Kapalı Cezaevinde yatmakta olan Metehan Sabuncu. Metehan nasılsın, iyi misin? İyi dinle kardeşin, telefonu yüklemeye engel oluyor. Ne zaman desem ceza yedi diyor. Görüş cezası da yediğini söylüyor. Başka yol bulamadım, buradan yazıyorum sana. Hamit Timsah da çıktı cezaevinden. Çok selamı var. O da seninle konuşmak istiyor. Ona da her gün bahaneler üretiyorlar. Yarın sözde arayacakmışsın. Telefonu ben yüklemek istiyorum. Metehan dediklerimi unutma ve ulaş bana. Yarın zaten Dilan'a dedim. B1 koğuşu Ebru, ailen seni çok seviyor, her an seni düşünüyoruz. Bugün konuşamadık ama senden güzel haberler bekliyoruz. Bir an önce seni yanımızda görmek dileğiyle, Allah'a emanet ol. Şakran'da olan Oğuzhan İnci, ben Tepecik'ten Sarı, ben KTM. Sen girmişsin, duydum, üzüldüm, sana sürprizim vardı. Elimizden gelen bir şey olursa haber et lütfen, duyanlar kendisine iletsin, olur mu? Ben Menemenli namı değer Murat Eriş, kadın kapalı yatan, benim için kıymetli değerli olan canım eşim Nazan Demirhan ömrüm. Çocuklar iyi, sakın merak etme sultanım, herkesin sana çok selamları var. Gecen güzel olsun Nazo, Ezel ablama, Damla kardeşime de selam olsun. Bu akşam çalan şarkılar senin olsun bebeğim. Selamünaleyküm Murat abi, Şakran T3 B2 koğuşuna yatmakta olan aslan kocam Baran Timur Yıldız Tilbe. Metri şarkısı sana gelsin aşkım. Burcu annem diyeyim, aklın kalmasın. Caner babamın Burcu, annemin de çok selamları var sana. Müsait olursan, arayabilirsen beni ara, bir şey konuşacağım seninle. Sabah cezaevine geliyorum, kıyafet verme. Seni çok seviyorum, iyi geceler. Kız kardeşim, aleykümselam. Abi Şakran Kadın Kapalı C9 koşulu olan güzelim boncuk gözlüm Ecem'e sesleniyorum. Kalbinin tam attığı yerdeyim güzelim, seni çok seviyorum, kendine iyi bak, Allah'a emanetsin. Hasan Girgin. Selamünaleyküm Murat abi, iyi akşamlar. Ben T3A20 koğuştan Onurcan Yıldırım. Bugün doğum günü olan dostum Ömer Kütükçü'nün doğum gününü kutlar. Bir dahaki doğum günlerini özgür hayatta olması dileğiyle kişilerle olmak. Yok, düzeltelim bunu. Özgür hayatta olmasını, sevdikleriyle olması dileğimle yeni yaşını kutluyorum. İyi ki doğdun Ömer. Onurcan Yıldırım. Yanlış yazmışlar bir iki kelimeyi. Murat kardeşim, ben Mete Beydilli. Bugün kardeşim Ömer Kütükçü'nün doğum günü, kardeşimin doğum gününü kutlar. Yeni yaşının ona sağlık, mutluluk, huzur ve özgürlük getirmesini diliyorum. İnşallah bir sonraki yaşını ailesiyle ve sevdikleriyle kutlamasını temenni ediyorum. İyi ki doğdun kardeşim Mete Beydilli. Murat abi, ben T3A20 koğuştan Bedrican Ceviz Kıran. Bugün doğum günü olan Ömer Kütükçü kardeşimin doğum gününü kutlar. Yeni yaşının ona hayatta önce şans, sonra sağlık, mutluluk ve özgürlük getirmesini diliyorum. İyi ki doğdun Ömer, iyi ki varsın kardeşim. Müslüm Gürses'ten Nice Yıllar şarkısı Ömer kardeşime armağan olsun. Bedrican Ceviz Kıran. Murat abi, iyi akşamlar. Ben Umut Rençbergil. Abi senin aracınla değerli kardeşim Ömer Kütükçü'nün doğum gününü kutlar. Yeni yaşının ona sağlık ve özgürlük getirmesini diliyorum. Umut Rençbergil.
Murat abi ben Aytaç Cevizkıran. Burada aynı kaderi paylaştım kardeşim.

Kardeşim Ömer Küçükçü'nün doğum gününü kutlar. Bir dahaki doğum gününde Allah ona burada olmayı nasip etmesin. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Aytaş Ceviz Kıran. Ömer kardeşim, kulağın radyoda olsun. İki güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la Gönül'den Gönül'e.

Evet, kaldığımız yerden devam. Şimdi o ses kaydına da baktım, biraz önce kestim. Kardeşimizin sevdiği kız kardeşimiz de var. Onu birazdan paylaşacağım. Yarım kesmiştim. Normalde biliyorsunuz doğum günü mesajlarında sadece kardeşlerimizin doğum günü mesajı olarak paylaşırız. Hatırı gönlü kalmasın kardeşinize. Birazdan paylaşacağım o ses kaydını da. Cümleten selamünaleyküm. Aleyküm selam, ben Sude Öz Yılmaz. Koğuşunu bilmediğim Emine Albayrak. Canım dostum, seni çok özledim. Dualarım seninle. Tez vakit yanımızda ol. Herkes iyi. Aklım burada kalmasın. Selamünaleyküm Murat abi. T1B9 koğuşundan Alperen Kiriş. Aleyküm selam Alperen. Ben koğuşumuzun adaletini sağlayan abim Oktay Özdemir. Kardeşlerim Bucalı, Oğuzhan, Muratcan, Eftel Tütüncü, Aşkın Özbaylar. Burada pandalar yok, aslanlar var. T1B9 koğuşuna sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Selamını aldım güzel insan Muratçım. Bizden de sana ve B7'ye sevgilerimizi gönderiyorum ve Ateş Ediyor şarkısını başta sen olmak üzere B7 koğuşu ve tüm kadar mahkumlarına armağan ediyorum. Çalarsan sevinirim. Melike Baran, sağ ol

0: olasın Melike'cim. Allah nasip ederse Melike yarın burada inşallah. Ve yedeki kardeşlerim. Bir aksilik olmazsa tabii ki. Evet, tamam, sayfamı bir kez daha. Hatta şöyle yapalım, o ses kaydını dinletelim kardeşimizin. Evet, burada hemen onu da çıksın aradan, en azından mahcup olmayalım.
1: Selamünaleyküm, ben T3'ten Uğurhan'dayım. Mahalle çocuğum Ömer Kütükçü. 10 günün kutlu olsun. Nice senelere biladerim. En kısa zamanında özgürlüğüne kavuşmanın değili. Ayrıca T2'de bulunan Aydın Demirbaş, Bengin Orhan, Harun Büren, Şehmuz Bulut ve kadın kapalı B1'de olan Güçlü Kal liderime de selam olsun. Abi, Ömer Kütükçü kardeşime Müslüm Gürses'in Bir Fırtına Kopacak şarkısını çalarsan sevinirim. Güne söz koymaktansa senenin son sözünü söylemek istiyorum. Beni basitleştirecek sahte ve ucuz mutluluklar yerine onurumu büyütecek gerçek acıları tercih ederim. Yıkık Kemalli Uğur Albay.
0: Evet, kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Aslan abim, ben T1 ve 14'ten Sait Çelik, Namıder Kürt ve de aleykümselam. Sait gece, dün gece yani gece mesajı göndermiş kız kardeşim, haberin olsun. Andemiyesin diye mesaj gelmedi ama çok geç göndermiş. Tabii WhatsApp'ı kapatmıştık biz o saatte. Komşunun adaletini sağlayan baba yarısı amcam Yalçın Öztanık, mesul yardımcımız Mehmet Şerif Olgun, Sadullah Basat, dostlarım Arda, Bahar, Fuat, Afindi, Sivaslı, Osman Güneş, aynı sofrada kader birliği yaptım abilerim. Hüseyin Enç, İstanbul'u, Kadircan Görü, Çetin Çırpı kardeşlerim, Emirhan Şener, Apo Kale, Ahmet Akay. Tekide bulunan dostlarım Hasan, Özkan, Uğur, Ramazan Beyaz. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Kader bizi dört duvara teslim edebilir ama mertliğe kelepçe vuramaz. Duruşu bükülmenin şafağı elbet parlar gazapizmden. Yol şarkısı benden, tüm dostlarıma armağan olsun. Şakran T1 ve 14 koşunu olan canım sevgilim Sait Çelik, Erdal Güneş, aklımdasın şarkısı benden sana gelsin. Bir sabah güneşiyle her şeyin yoluna girmesi dileğiyle, sevgilim seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi, Şakran T1 ve 2 koşun atan abim Samet Akbulut, elbet bitecek bu günler. Güzel günler dışarıda bizi bekliyor abim. Buraya nasıl geldim bilemiyorum ama güzel bir yanı var. Seninle tanışmak, seni seven kardeşin T1 B9 koğuştan Alperen Kiriş, Ahmet Kaya, dostum dostum şarkısı sana gelsin. Samet Akbulut abim. İyi geceler Murat abi. T2 B2 koşun olan Okan Alır Satır'a seslenmek istiyorum. Sevgilim seni çok merak ediyorum. Senden haber alamıyorum. Mektuplarıma cevap vermiyorsun. İyi misin? Durumun nasıl bilmiyorum. Ne olursun sevgilim haber ver, ulaştır bana. Seni çok merak ediyorum. Seni çok seviyorum, sevdiğim. Şakran T1 B9 koşun atan can parçam biricik oğlum Alperen Kiriş, T1 B2 koşun atan oğlum Samet Akbulut, özlenen ve beklenensiniz elbet bitecek bu günler. Rabbim korusun, kurtarsın evlatlarımı inşallah. Dostluğumuz daim olsun. Samet, seninle konuşamıyoruz ama dualarımız seninle. Allah'a emanet ol yavrum. Annen Ayşe. Ben İzmir Menemen'den Kürşat Sazcı, Menemen'de kapalıda yatmakta olan Mustafa Çiftçi Fırat, Çiftçi Taner Kara Kaplan, Menemen açıkta yatmakta olan Mehmet Tümenci, Erkut Kara Kaplan, Tunç Manay, Bayram Oluk, Şakran Kadın Kapalı A5 koşuna yatmakta olan Burcu Sazcı, Canım Kanım Ablam, Uygar Doğanay'dan Ar Artık şarkısı, hepinize armağan olsun. Gece bir sözümüz var, unutulanlar unutanlar asla unutmazlar. Selamünaleyküm, aleykümselam. T3 B8 koşuna yatmakta olan Aslan kuzenlerim, Mert Moğlu, Caner Moğlu radyo başına. Lafı gizleyen değil, açık konuşan mert olur. Kimse elinden geleni geri koymuyor. Koymasın da zaten böylesi güzel. Kimin elinde neyi varsa, topu, tankı, o Allah vekili hiç fark etmiyor. Herkes serbest. Namı der Reşo. T3B8 koğuşuna yatmakta olan Mert Moğlu, Caner Moğlu koğuşundaki değerli dostları, aslan amcaoğullarım, kardeşlerim, canlarım. Biz ayırsalar da, nefesimiz tükense de, unutmayın gerçek zafer kardeşliğin ve barışın hüküm sürdüğü gündür. Yürümeye devam iki gözlerim, az daha sabır. Güzel günler yakın, mami der, namı der diyelim Reşo. Murat abi, ben Şakran Kadın Kapalı B7 koğuşuna yatmakta olan Menemen Asarlık'tan Sıla Ülkü ve mahalle kızı Neslihan Özmen, can dostlarımız Lavinya, Zeynep Urak, Cumhuriyet'ten Sıla Zongur, Efa Fetbacı, Feride Havva Döker ile geceye bir söz bırakmak istiyorum. Onur yaşamdan üstündür. Önce şeref, sonra hayat. Murat abi ben B7 koşulan Eda Fetbacı. Kader birliği yaptım. Dostlarım Cumhuriyet'ten Sıla Zongul. Menemen Asarlık'tan Sıla Öykü Lavinya, Zeynep Urak, Feride Havva, Göker, Nehir Sekin tüm B7 koğuşuna selam olsun. Korkakların ömrü cesurların dedikodusuyla geçer. Murat abim ben B7 koğuşundan Eda Fetvacı, koğuş arkadaşlarım Melisa Akçeviz, Rabia Boğter. Ablam Gülden Koyuncu'ya selam olsun. Güzel günlerin ağır bedelleri vardır. Göze almayı bilen yaşar. Ben T4B8'de yatan Eren Güler. Menemen cezaevinde yatan Şiar Altun abime selamlarımı iletiyorum. Bir an önce sevdiklerine kavuşmasını diliyorum. Ben 3 nolu B9'dan Şeytan Serdal Aykur selam olsun Murat abi sana. Aleyküm selam Serdal'ım. Geçmiş olsun kardeşim benim. Vardır buna dair. Kadın kapalıda olan benim kıymetlilerim Kardelen Aktaş Sarım Pınar Cuhalı nasılsınız? Biliyorum ki bana canınız sıkıldı. Bir şey olmaz Rabbim buradan rızkımız kesmemiş. İnşallah yakın zamanda siz çıkacaksınız. Zaten benim tek derdim sizsiniz. Sizleri seviyorum. Benim güzel kardeşim Kardelen sen merak etme senin abin her zaman yanında. Sen çık da ziyarete gel o güzel gözlerinden öptüm. Murat abim Selahattin Özdemir'den Sevda Çiçeğim şarkısı armağan olsun. Yarım gelen bir mesajımız. İyi geceler Murat abim. T2B2 koşuna olan kardeşim Görkem Hasan Köktaş'a seslenmek istiyorum. Senden bir haber gelmedi. Merak ediyorum kardeşim. Telefon işlemlerini bu hafta halledeceğiz kendine. İyi bak. Sen önce Allah'a sonra da yanındaki abilerine emanet ediyoruz. Murat abi Müslüm Gür seslendi. Sen de bizdensin. Armağan ediyorum. Tüm kader mahkumlarına da gelsin. Şakran'da yatan Berat Kurtay sana bir şey olursa üzülmem. Seninle bir ölürüm. Bana bunu yapma. Bize bunu yapma. Kahroluyorum. Görmüyor musun? Nefes alamıyorum. Berat Kurtay çok özledim seni. Yorulduğumda da seni yanımda istiyorum. Nefes alamıyorum. Korkmuyorum artık her şeyden. Yanımda ol aşk. Ben T1A10'dan Alican Yaşar. Bugün canım abim Mehmet Ali Alan doğum günü. Doğum günü kutlu olsun abim. Her şey gönlünce olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Bugün çalan şarkılar sana armağan olsun. Berat Kurtay, ölüme yanında oldum. Senden tek isteğim şeyi biliyorsun. Sensiz nefes bile alamıyorum. Suçlama artık beni, yoruldum. Ben T1A10'dan Alican Yaşar. Bugün canım abim Mehmet Ali Alan doğum günü. Doğum günün kutlu olsun abim. Her şey gönlünce olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Bugün çalan şarkılar sana armağan olsun. Ben T1A10'dan Alican Yaşar. Bugün canım abim Doğukan Daşin doğum günü. Doğum günün kutlu olsun Dodom. Dilediğin her şey gönlünce olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Çalan şarkılar sana armağan olsun. Şakran'da yatan Berat Kurtay. Seni seviyorum, bekliyorum, özledim, kurban oldum. Ne olursun gel artık. Yanımda huzur bulmak istiyorum. Seninle nefes almak istiyorum. Ben T1B9'dan tahliye olan galerici pırlantacı Osman Altun. Başta kardeşlerim Toroslu Oktay Özdemir, Musa Kerem Emek, Aslan Dedem, Barbaros Kilit Yozgatlı, Batuhan Akkurt, Tenekeli Aşkın Özbaylar, Alperen Kiriş, Can Dost Eroğlu, ayrıca Menemen'den Fırat Bardakçı, Bayram Karca, Oğuzhan Kol ve Ertay Başar'a çokça selamlar olsun. Şakran kadın kapalı cezaevinde yatmakta olan değerli arkadaşım Sarı Fırtına Pınar Cuhalı değerli yeğenim Kardelen Aktaş aramıza döneceğiniz günü iple çekiyoruz ve sizi çok özlüyoruz. Siz olmadan buraların tadı yok. Ben Pınar Kardelen. Yanlışlık var. Ben T1B9'dan tahliye olan galerici fırlantacı Osman Altun başta kardeşlerim Aydın Kalender Toroslu Oktay Özdemir Musa Kerem Emek Aslan Dedem Barbaros Kilit Yozgatlı Batuhan Akkurt Tenekeli Aşkın Özbaylar Alperen Kiriş Can Dostlaroğlu ayrıca Menemen'de Fırat Bardakçı Bayram Karca Oğuzhan Kol ve Ertay Başar'a çokça selamlarımla. Pınar Cuhalı Kardelen Aktaş mesajın devamı. Enes Efe de sizleri çok özledi. Gözlerimin içine bakıp Metin amca annem anneannem ne zaman gelecek onları çok özlüyorum der gibi. Pınar Kardelen sizleri çok seviyor. İkinci bir emre kadar cezaevine girişlerinizi yasaklıyorum. Bu son artık öpüldünüz. Selamünaleyküm Murat abi ben B9 koğuşundan tahliye olan Nilay Asu Özçalık. Aleykümselam kız kardeşim. Can ablalarım Canan Beydili İrem Erdemir Gizem Belge Nuran Gökçen inşallah keyfiniz yerindedir. Ablalarım hepinizi çok seviyorum elbet bir gün. Aynı gökyüzüne bakacağız. Yaşamadın say bu sefer böyle bir şarkı çal Murat abi. Değişiklik olsun Allah'a emanet olun. Vallahi kız kardeşim Türkçeyi konuşamıyorum. Orada Cihako yazıyor. O yüzden hani telaffuz da edemedik ismini. Murat abi, Şakran Teviş Bey, ikide yatmakta olan canım sevgilim Baran Timur, seni çok seviyorum ve çok özlüyorum. Gözüm yollarda çıkacağın günü ümitle bekliyorum. Her şey senin için. Aslan kafes görmedi, kafes aslan gördü. Sevgilim, bugünlerde geçecek bir umuttur yaşamak kocacığım. Sayfamızı yenileyelim. Varsa paylaşalım. Sonra doğum günün son mesajlarını da paylaşalım. Kardeşimizin ondan sonra müsaade isteyelim. Evet. SMS mesajları son. Ama kardeşimizin doğum günü mesajlarından son paylaşalım. Selamünaleyküm Murat abi. Hayırlı yayınlar. Ben Gamze Yurtsever. Aleykümselam kardeşlerim. Bugün sevgili kardeşim Ömer Kütükçü'nün doğum günü. Yanında olamasak da kalbimiz, sevgimiz ve dualarımız hep onunla. Rabbim ona sabır, güç ve güzel günler nasip etsin inşallah. En kısa zamanda sevdiklerine kavuşacağın, özgürce kutlayacağın nice doğum günlerin olsun. Gamze Yurtsever. Murat abi, ben Emre Kütükçü. Bugün canım kardeşim Ömer Kütükçü'nün doğum günü. Senin aracınla kutlamak isterim. Doğum günün kutlu olsun evimizin küçüğü. Nice sağlıklı, mutlu, huzurlu, özgür senelerin olsun. Bundan sonraki doğum gününü bizlerle kutlaman dileğiyle. İyi ki doğdun, iyi ki varsın kardeşim. Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun şarkısı armağan olsun Emre Kütükçü. Murat abi, ben Suzan Kütükçü. Bugün canım oğlum Ömer Kütükçü'nün doğum günü. Uzaklarda özgürlüğüne kavuşacağın günü beklerken ben annesi olarak onu her gün çok özlüyorum. Oğlum, nerede olursan ol, sevgim ve dualarım hep seninle. Yeni yaşın sana sağlık, umut ve özgürlük getirsin. Doğum günün kutlu olsun Ömer'im. Seni çok seviyorum. Suzan Kütükçü. Murat abi, ben Cüneyt Kütükçü. Bugün canım oğlum Ömer Kütükçü'nün doğum günü. Senin aracınla babası olarak yüzüne söyleyemediklerimi dile getirmek istiyorum. Canım oğlum Ömer, doğum günün kutlu olsun. Uzakta olman içimizdeki büyük bir özlem bırakıyor. Baban olarak seni her gün düşünüyor, güzel günlerin geleceğine inanıyorum. Yeni yaşın sana umut, sağlık ve özgürlük getirsin. Seni çok seviyorum oğlum. Rabbim seni tüm kötülüklerden korusun. En kısa zamanda kavuşmak dilerim. Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun şarkısı canım oğluma armağan olsun Cüneyt Kütükçü. Murat abi, ben Melih Yurtseven. Bugün canım kardeşim Ömer Kütükçü'nün doğum günü. Çocukluğundan beri gururla izlediğim kardeşime, aramızda mesafeler olsa da sevgimizin ve dualarımızın hep onunla olduğunu söylemek istiyorum. Başını dik tutsun. İnşallah en kısa zamanda özgürlüğüne ve sevdiklerine kavuşsun. Rabbim sabrını güçlendirsin, yolunu açsın. İyi ki doğdun, iyi ki varsın Ömer'im. Melih Yurtsever. Ömer kardeşim bu kadar. Abi kardeş, abla, kız kardeşlerim. Hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Bu kardeşiniz için dua etmeyi unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle olsun. Ölmez de sağ kalırsam yine yarın aynı saatte huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'ım gönüllerinizi sevindirsin. Hoşça kalın.

0: Mustafa Kara ve Kemal Camgöz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.
1: Alko, açtın mı kaydı bu seni? Güzel. Evime uyuz oluyorsanı söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum spor.

40 yıl hizmet edip takdir edilmediğini zanneden ve bunu sonradan fark eden Yunus'u mu desen? 1000 kere tövbenden dönsen de gel, gel diyen o deryadan, Mevlana'dan mı bahsetsem? Görmediği halde çiçeği, böceği ve bütün doğayı bu kadar güzel anlatan

0: Murat da gönülden gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydı senin? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum sporu.

0: Murat Akara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Alko, açtın mı kaydı güzeli? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz katkılarıyla Murat da Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydımı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum.

0: Tahta Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Alko, açtın mı kaydı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum.

0: Murat da gönülden gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydımı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum spor.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz katkılarıyla Murat da Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydımı senin? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum spor ya.

sevdim olmadı, sevmedim olmadı. Geldim olmadı, gelmedim olmadı. Sustum olmadı, susmadım olmadı. Küstüm olmadı, küsmedim olmadı.

Bana söz ver aşkım. Bu gece içmeyeceksin. Söz ver. Canından geçmeyeceksin. Bana söz ver aşkım. Ağlamayacaksın. Ben ölsem de, göçüp gitsem de hep benim kalacaksın. Bana söz ver aşkım. Söz ver aşkım.

0: Bastırırım.
1: Penceremin perdesini havalandıran rüzgar. Denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar. Gir içeri usul usul. Beni bu dertten kurtar. Yabancısın buralara. Nerelerden geliyorsun? Otur dinlen başucuma, belli ki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi anlat. Bana sevmeyi anlat. Bana esmeyi anlat. Esip geçmeyi anlat.